0: Şinjan'ın yakışı mesulatı gaylandı. Yakında bu yan Şinjan Tiendin Zarağız Yeğı Çaklık Şirketinin işlep çıkırı seyhi de avtomatik kaçılaş, işlep çıkırış liniyası bütün sürat bilen ayılına batattı. Ekli iktidarlaşkan müskünler bilen işçila yukarı ünümde maslaşıp kaçılaş, ağızına yetiş, belge çaplaş, yeşki kaçılaş katarlık iş tertiplerini tertiplik, retlik tamamladı. Bunun bilen altın rengdeki süpetlik, süzük, zarağızı yeğe tertip boyunca sandıklarına kaçılınıp, eşya obru toru arkalık bütün memleketteki erkez setiş, ahırkı püşlerine toşuldu. Şirket işlep çıkırı seyhinin moderi Zhou Fuyun mındak dedi. Hazır seyhimizde künüge 7000 tundan artık zarağızı yeğe işlep çıkırış iktidarına hazırladık. İşlep çıkırış ölçümüge katlık emel kılıp, her bir iş tertipinin inçki halkalarını yakşı ilgilep, bütün güç bilen zakaz süretini tizletip, varlık zakazlarını san ve süpetki kapaletli kılgan alda, vaxtı da evetişke hakiki kapaletli kılımız.
1: Stansımız muhbiri Gaumin Hui haber kıladı. Şinjan'ın yer keng bolğaşqa ilgiri ham yen mahsulatlarını yetkizişte arlıq yıraq, yen bit saqlaş qiyin, vaqt ünümü astı bolışta qiyin mesele saqlanğan idi. Bu yıl kirgen nomgen Şinjan ham yen mahsulatlarını soğuk saqlaş, zanjirsman sklad seliş, soğuk saqlap toşuş optimobili sepless selimisini üzlüksiz zoraytıp, ham yen mahsulatlarını yetkizüş yollarını raballaştırdı. Jingdong Asia obrodi Asia birinchi nomorliq Urumchi ahli iqtidorliq kasblar bog'chisidagi ham yeng mahsulotlar sovuq saqlash zanjirsiman skladida turoqliq tuban temperaturliq to'nitish rayoniga Tailandning Liuliani, Avstraliyaning yalpoqlangan kalgushi, dengiz bo'yi rayonlarining beliq va rak qatorliq necha ming xil mahsulot turiga ayirib qo'yilgan edi. Dövlət bayramlıq dəm ilişdə xizmətçilə zakaz boyçı istimalçılarqı mal təyərlədi. Jingdong Asia Obrodi çəklik şirkti Şinjan rayonunun planlaş məsuli Song Rongxin, xam yen məhsullatlarını soğuq saxlaş zəncirsman skladının bu il 9-cı ayının otdurlarda işqi kırışdırılgəldiki. Ürümçi şəhəri, Sanjuquizu, Abdunum Oblasti, Şeyxanzi şəhəri qatarlıq, Şimali Şinjan təbəlik rayonudiki istimalçılar ətdigəndə yan telefonda zakaz çürsə, şükünü çüşdün ki illa xam yeğ məhsulatlarını soğuq saxlas zəncərsman skladıdın əvətliyən məhsulatlarını tapşırvalalaydı qallıqını tonuşdurub mındaq dedi. Künəgə 4000 zakaz bir tərəf qılalaymız. Skladda 1200 xildək məhsulat var. Şimali Şinjandakı 450 təqsimləş nöqtəsiga mal yetkizmiz. Tavarla Jingdong Asia Obrodi şəklədə toşuluş, təqsimləb yetkizüş jarayanında başına qır soğuq saqlab toşuş zəncirdə mülqüm temperaturluq sandıqda toşulub təqsimləb yetkizilgəşkə erib getməydi, toğlapmı qalmaydı. Bunun da xam yeng məhsulatlarının süpətigi kalpalətli qılıb, istimalçılarqı teqmü əla süpətlik, tordun mal seytibiliş təsiratı beyğişli qılıb oludu. Manas nayəsi ağalısı yavşı mındaq dedi. Әттіген сейті болған түштен келі кеткізіп бәрді, яқшы қачылап орапты, ең беті кәпті. Нөбәті, Шинжанда дөйләт таян соғуқ зәнжірлік әше обруты бағыстың сәккізі ба. Шинжандығы ең беті сақлаш амбарларының омымы сығымы 3 миллион тонныға етіп, 1870 соғуқ сақлаш пірсіпе тежаратке кірістірілді. Үзліксіз мүкеммәліш ватқан соғуқ сақлаш склады бә тоңлат құлық әше обруты Bütün memleketinin her qaysi jaylardaki xam yeng məhsulatlarının Şinjandakı ammının tamaq üstiligə texmi tez sunulışı, yana Şinjandakı xam yeng məhsulat ticarətçilərinin məhsulatlarını Şinjandan tez çıxırışığı şəraiti hazırladı. Ürümçidəki məlum qoldu tügülgən Bənşər Saudi ticarətçisi Juan Linhe Jingdong təmirlilgən soğuq zəncirlik əşya obrotu torğı tayınıb, bənşirlərini Şinjanın işçi sırtlığı satqallıqını bildirib mındaq dedi. Vilayət oblaslarga, ya ki Şinjan sırtlığı əvətməkçi bolsaq, malını bivası saxlap qoyimiz. Zakaz çüşkəndə skladdırlı əvətimiz. Bir qanç gündüm gən çüşkən zakaz bir qatlandı.
0: Stansımız muhbiri Leymin qəbər qılıdı. Yakında devletin açlık usulünü yerini yakışılıp teknikik tayinip aşırış, məksus türdeki noktalık kuruluş türü, devletin Otur Asya xas rahat, uruk plazması baylıqı, Otur Mezgirlik Ambarı Atonum Rayonluk Yezgirlik Pallar Akademiyası,

0: Dönüm rayonunun her kaysi çaylardaki muzeylarda ekskursiye yukarı dolgunu götürüldü. Dövlet bayramlık dem ilişte Şincan Muzeyi noktalık tayarlıgan Neya Harabilikigi kaydış, Şincan Neya Harabiliki rakamlık çoğun körgesmesi yen kıyafette namayan kılındı. Bunun da rakamlaştırıp yenlik yardış şeklinde Neya Kadimi Şehirinin şallık medeniliki kaydı namayan kılınıp ekskursiyacılı yenci ekskursiye kılış tesiratlığı iki kılındı. Şincan Muzeyi diyene Şincan tarihi medeniyet yadigarlıkları körgesmesi, Jonghua Kim Khap keştisi, 5 yıldız çıkıp şarıktan Ahmet geldi Jongu'a diyen xat keştilengen Kim Khap yenlik devlet gövhürü körgezmesi kızgıldıkı sıcıl yukarı bulup zor türküm sayahacını daka kılışkı celip kaldı. Sayacı Shi Xiaofang mundaq dedi. 5 yıldız çıkıp şarıktan Ahmet geldi Jongu'a diyen xat keştilengen Kim Khap yenlik devlet gövhürü körgezmesini görüş üçün muzeye gelişini talladım. Bunu burunla anlıgan idim. Bu gittim təlimge öz gözüm bilen görüp intayın kuşal buldum. Kumul Petrovi Zavur muzeyde ekskursiye kılgılı gelgen sayahatçilerinin ayıq üzülmedi. Muzeyde devlet bayramlık dem ilişti kütüvelinğen sayahatçı 20,000'dan aştı. Cay caylardan gelgen sayahatçiler kımmetlik Petro Zavuru taşkatmısı evrişkisi aldı da kademini toxtudup körgesimi tonuşturuşunu əstail görüp pənni umumlaştırış düşendirişini köngül koyup anladı. Tədqiqat övünüş üçün gelgen nurğun oquğucu bu yerde kademki canlıqlarına dair bilimlerini övünüp geologiya cahatda pənni umumlaştırışının özgücü sihri küşünü çökmüsün edip. Oquğucu Wang Jinxuan mındaq dedi. Petro Zavuru dinozavr emas. O uçudgan ve yer beğirlaydıgan hayvan. Muzeyge yeni kilip Petro Zavurgu münasibetlik texmugü bilimlerini egileşin ümit kalimen. Eli muzeymu kaynam taşkıllıkı çömdi. Muzey yolgu koygan boğup boyaş, oymır əsim nosqılaş qatarlıq, gayri maddi mədaniyat mıraslarını sınaş faaliyyatları sayacılarının çoğunkur yaxtırışıgı erişti. Köpçilik, kol silip işleştik əməliyyat davamıda ən-ənvi kol hönəri bəncilikinin özgücü sekre küşünü eskılıp, dövlət bayramını özgücü şəkildi xuşal qoram ötközdi. Wang Zengzhi simlik bala, abs bilen bu yerde on tulğısız bir gününü ötközgenlikini bildirip mındaq dedi. Oym rəsim nosqılaşını sınap, intayın xuşal boldum.
1: Stansımız qabir. Dövlət bayramılıq dəmelişte Şincanın mədəniyyat sayahat bazarı sicil canlandı. Cayla, kalbini illetiş, halkı nəp yetküzüş tedbirlerini yolu koyup, köpçülükni xatırcam, kömüllük oynaş imkaniyeti iyi kıldı. Dövlet bayramılık demelişten Kaşgar şehri Nurgun sayacı kütüb aldı. Kaşgar şehri yolucular yukarı pellesige hazırlık görüş için 13 çayda halkı nəp yetküzüş toktalığı meydanını əksiz eçibetip, Mənzir rayonu Soğudu Çembirgini kaplıgan 2492 toktalığı ornu bilen təmirledi. Yana kün boyu əksiz eçibitiş bilen pəlenpeysiman yerin bahada etibar berişine birleştirip dəmeliş məzgili de avtomobil toxtutuş qiyin buluş məsəlisine əl qıldı. Qaşqar şəhərlik mədəniyyət təntərbiyə, radio, televiziya və sayahat idarisi sayahat süpütünü qəliblaşdırış bölümünün başlıqı Cın Rung Rung mındaq dedi. 7 rayon bölgedeki 1978 toxtalığı oranını kün boyu əksiz eçibettik. 6 caydaki 514 toxtalığı oranı da pəlenpeysiman yerin bahada etibar verişini yolu koyduk. Toxtalığı oranını sayacı köp mərkəzləşkən mənzeri rayonu Soğudu Çembirgi ətrafı da təsis kıldık. Avtonom rayondaki cayla yeni energiyalik öz avtomobil sayahati avtomobillerinin yürüyüşüge kolaylık yaratış üçün top kaçılaş mulazımdaki kapaletli kılıç hizmetini pahalı yakışı işledi. Turpan şehri Mənzeri rayonu etrafı da 1 kilometrlik top kaçılaş çembereki berpa kılıp 3282 tokluğunu işe kiriştirdi. Şiho şehri tokluğunu məxsus təkşürüş, remont kılış, asıraş hizmetini umum yüzlük kanat yaydırıp, bayram məzgelede yeni energiyalik avtomobillerinin kolaylık, yukarı ünümde tok kaçılışını bütün küşbelerini kapaletlendirdi. Şiho şehri Rongxin Luyuan Pen Tekniki Tarakiyat Çeklik Şirketinin Tekniki Zhang Jinlong mundaq dedi. Tabelikdeki tokluğunu her günü 21 tek

Allah peyler tartışıp geliş, ağızdan köpük çıkış, katarlık alametler görüldü. Tekme yığır bulganda hatta yürek zayıflış katarlık meselelerini keltirip çıkardı. Bu kıl zehirlik otçepten rengi sos, yani top rengi de bulup, meyve postaya nispeten nipiz. Asasen temsiz kilidi. Bu kıl zehirlik otçepten meyve bergi içilmaydı. Adette 11 taldan 13 talgıçıya müngüzü buludu. Bunun üstüge bu kıl otçepten uçuda uçluk bulun buludu. Uçluk bulunun uzunluğu adette 3 milimetreden aşıdı. Bu kıl çıray asasen okşup kalılgan yeni nurgun ösümlükler var bulup, hata yevilip zehirlenişten uçar buluş gerek. Meselen, su kerepçisi bilen zehirli kerepçisini sürüştürgandı mı, ular nait okşup gitidi. Su kerepçisi asaslıqı devletimizden cenobideki derya cılgısı, suluk itiz boy katarlıq salkıncı aylarda üsüdü. Su kerepçisi de mol mineral madde ve vitamin maddeleri var bulup, yegendi çürük, kuş bırak bulup, ısığını yandırıp, zehirini kaytırış, öllük ne edip sülükle ravallaştırış katarlık ünümü var. Zehirli kerepçi olsa okşaşla salkın suluk yer ya ki suluk itiz boyları düşüdü. Zehirli kerepçe ötkür zehirlik üsümlü kitabı. Hata yev olsa könlü ilişiş, kusuş, tartışıp geliş, nefes zeytlişiş, hatta ölümünü keltirip çıkırdı. Gül samsağının tengisiman kolunu, nergis gülünün tengisiman kolu sürüştürganda bunların buna ait okşaylıqlığının baykalı buludu. Bazı sortlardaki gül samsağının tengisiman kolu tarıktım yan şorpu kaynatış ya ki tatlıq durum pişirişte şiltip gelingen. Ama bütün nergis gülü bulup mu tengisiman kolu da taş samsak işgari, kıymentamin katarlıq biyologiyelik işgari ve kalçisi oksalat yanlı kristalları buludu. Az mıhtarda kubul kılınsıla zehirlenidu. Alayda zehir kaytırış doğrusu yok. Nergis güldün zehirlenişten en köp körüldüğün ifadesi tuyuksuz könlü ilişiş, çölge yıkış, toxtumay kusuş, korsak kısmı tolgunup ağırış, iç sürüş ve başka yeş. İğir bulganda tüven kan besim, yürek ritmi tertipsizleniş, tartışıp kiliş, hatta uşudun kitiş katarlıklarına öz çıgı algan buludu. Nergis gülünün postu tengisiman kolu bulup, sırtkı yüzlü bir kavet kayağısıman koğun ranglik postu bar buludu. Piyaz ya ki samsak kokşaydı. Tengisman kolunu kesip açkanda katma kat çıkıdı. Üzme meyvesi masak meyvesi sileştirganda bu eşkisi mokşap gitidi. Üzme meyvesi top meyve kitabı bulup, tuxumsıman, ellipsıman, meyvesi pişkanda kızıl ya ki tutuk sözünü rağında buludu. Çüçümel tatlıqı iğizgi titiydi. Meyve mezgili 5. aydan 7. aygıcı buludu. Masak meyvesinden meyvesi şarsıman, tuxumsıman, uzun yumulak bulup, meyve pişkanda kızıl rengden sözün kara rengi özgürüdü. Meyve mezgili 5. aydan 6. aygıcı buludu. Şundakla masak meyvesinden zehirleniş köp yüz veredigan mezgil bulup, zehirlenen kişiler topunun köpüncüsü yezdeki balılar ve ösünlükü yakın kilerleydiğen okuçlar buludu. Ondakta yukurkulardan yemeklikten zehirleniş yüz berskanda kılış gerek, yemeklikten zehirlengenlikten gümallanğın ikin soğukkan bulup, derhal istimal kılışına toktutuş, hem de işip kılgan yemekliklerini yak sürekli tartıp ispat saklap, kiyinki bahalaş kolaylık yarış gerek. Eğer kisellik alametleri bir kadar iğir yak zehirlik maddelerden zehri bir kadar küçlük bolsa, vaktıda doktorhanığı verip bir taraf kılış gerek. Kisel körsetken de teşebbüskarlık bilen ehvalını düşündürüş, cümleden gümallık yemeklik, tamak yiyen vakti, belli tamak yiyenlerden muşudan kuşaş kisellik alametler körülgen körülmegelik hatarlıklarını enek eğitiş gerek.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdini vatkan, izdiniş dağımı da alğı ilgirli vatkan radyo anıqıcıla. Muşu vaxtınla xeyirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşanlarını parçalımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başvucu Xi Jinping'nin 2021-ci 3. ayının 22. günüden 7. ayının 23. günü geçip olgan ağırlıktaki tarih ögünüp haydını biliş, tarih ögünüp şençini aşırış, tarih ögünüp əhlakını uluğlaş, tarih ögünüp əmliyyat görsütüşki dair bayanlardın özünde. Ve 2021-ci 9. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiya Mektibinin küzlük okuş mevsimi Otur yaş, yaş kadırlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, mühim vazifelerini zimisiga alalaydıgan tayanç ixtisaslardan buluş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Radyo'nun uçlu dostlar. Tövende başvucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 3. ayının 22. günüden 25. günü gece Fujian'da teşhir üçlü bolganda kılgan sözünün mühim noktasını anladınız.

Radyonu uçudu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 4. ayının 25. günüden 27. günü geçe Guangxi'da təşürüşlü bolğanda kılgan sözünün mühim noktasını anlatımız.

Guangxi'nin kızıl baylığı mol. Partiya tarihi ügünüş, terbiyesi de bu kızıl baylıkla adın yakış paydılınıp, tarih ügünüp şençini aşırış gerek. Tarih ügünüp şençini aşırış, itikat, əqide, şençini çıngı teşti geldik dur. Bu bizden barlık güçlük düşman üstüdün galip gelişimiz, barlık kıyıncılıkını yenişimiz, barlık kalbini kolu keltürüşümüzdeki kudretlik manevi güç. Markizm, komünizmga bo'lgan e'tiqodni chingitib, keng partiya a'zolari, kadrlarni partiyaning 100 yillik kurashidan e'tiqodning kuchini yez qilib, boshdan oxir kuchlik irodani saqlab, turlik zo'r qiyinchilik va keskin xiris ustidan botirona g'alaba qilish jihatidan tarbiyalash va yetaklash kerak. Jongocha sotsializmga bo'lgan e'tiqodni chingitib, keng partiya a'zolari, kadrlarni Jongocha sosializmning tarixiy taraqqiyotining muqarrar natijasi. Jongoni taraqqiy qildirishning muqarrar yo'li. Amaliyotning siniqini o'tgan ilmiy haqiqat ishkalligini cho'nqur tunish. Yo'l ishonchi, nazariya ishonchi, tuzum ishonchi, madaniyat ishonchini boshdan oxir chingitish jihatidan tarbiyalash va yetaklash kerak. Jonghua millatining ulug' gulinishini amalga oshirishga bo'lgan ishonchini chingitib, keng partiya a'zolari, kadrlarni asl maqsad va burchni asti ching saqlab, jazman g'alaba qilish ishonchini chingitib, partiyamizning xalqni ittifoqlashtirib va yetaklab, jungocha sotsializm yo'lida Jonghua millatining ulug' gulinishini cho'qim amalga oshira oladiganligiga qat'iy ishonib, biz bir avlod kishilarga mansub yangi davrga munosib tarixiy to'kpilarni tirishib yaratish jihatidan tarbiyalash va yetaklash kerak. E'tiqod, aqida, ishonch eng yaxshi chirtmas to'ra. Partiya stili paxlik qurilishini boshdan oxiri yaxshi tutib, chiriklishki petin olmaydigan, chiriklashmaydigan, chiriklishni o'ylamaydigan qilishni bir gavdalashtirib, olg'i siljitish jihatida texnik ko'p tuzum xarakterlik natija va texnik zo'r idora qilish unumi hosil qilish kerak.

Radyon uçu dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 6. ayının 7. günüden 9. günü gece Çinhay'da tevşürüştü bolğandı kılgan sözünün muyum noktasını anlatımız.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021'li 7. ayının 21. günüden 23. günü geçe Şizan'da təşürüşlü bolğandı kılgan sözünün mühim noktasını anlatımız.

Bugünkü programımız müşerdaya yaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

Şunun bilen Charles toy boğan bu akşamni orunduqta oltırıp ötküsdi ve şununğa mıraz boldi. Çünki yeni ağan xotininin tolımı numusçan, tolımı aciz şikayetini biletti ya ki öz içi bilmen dep oylaydı. Şuna xotininin korkunçisi besilgüçi saklaşka razı edi. Bırak perkıraydıgan orunduqta uyan buyan burulup bəkmi biyaran boldi. Pat arada aldın kısabki baradıgan boğaşka işçi sıkılıp toxtumay uluğ kiçik tınatdi. Scarlett'nin toyi kabahatlik çüştek ötüp getdi. Emdiksi Ashley'nin toyi idi. Scarlett toyunun ətsi kiydiğen almeran könlükini kiyip 12 kauçuk tarihi kentdige toyğı bardi. Zalnın işçi net yüzligen şamnın yorgı bilen yorup ketken idi. Tünögün onun toyğı bargan ademlerinin hemmisi bugün mü bar idi. Scarlett, Melania Hamilton'nın adetkidek çırayının Huddi Wilkes ailesi kelin bolğunluğu bölekçili hoş bulup ketkendek nurlanıp ketkenlikini gördü. Andy, Ashley mängü Scarlett'ı mensup emes idi. Ah, onun Ashley'si. Yak, hazır onun emes. Emsi burun onun mıydı? Bu hiyalla onun kallısı da bir kallak çigiş jiptek bolup gitip atattı. Könlü parakende idi. Ashley burun onu yaxşı gördüğalıqını etkan. Ulanı zadı neymiş ayrı vetti? Şunu bilgen bolsa kandak yaxşı bolatdi? Charles bilen toy kılıp barlıq uşaq gəplə besildi. Emdi hazır onun nemigi paydası boldi? Şu çağda o muyum iş boğunu bilen hazır kımmetini yokattı. Onun üçün en muyumi Ashley idi. Emdi o yok. Özü bolsa zadı yaxşı görmeydiğen hem özü mensitmeydiğen bir adam bilen toy kılıp getdi. Ah, Scarlett şu işi üçün hazır şöncelik katlıq pişaymanda. O daim xəklədin, xəqi yamanlıq kılgan adam ahir qisabda özgü kılıdı o degen gəpini anlaydıgan. Hazır o kuruq gəp olmay qaldı. Asası bayken, Scarlett onun həqiqi mənisini əmdi çüşendi. Charles'tan kutulup, Tara korkudu kız vaxtı dikidek erken yayrap yürüyüşüne arzu kılgan çağda, özgü öz kıp koyğalıqını çoğun his kıldı. Apsi onu tosup, nesiyet kılganda onun gipini zadıla anlamıgan idi. Şunun bilen Scarlett, Ashley'nin toyu boğan akşamı, hodini bilmey, keçici tansı oynap çıxdı. Gepleri, külüşleri yasmi idi. O kişilerin ahmaqlığı hayran idi. Çünkü kişiler onun könlüdeki azabını düşenmey, toy kılıp bəxtini tapkan kız dəb oylaşı vatatdı. Her halıda ula onun yürgüdeki derdini bilişmedi. Şu günü akşamı Negir ana onun kiyimlerine saldırıp koyup çıkıp getdi. Charles, tönögünkidek bugün mu yana keçini orunduqda ötküzermen mu degen endişi bilen pərdaz öyden çıxdı. Şu arada Scarlett jığlap getdi. O bir eğiz kep kılmayı jığlaydı. Charles yeniği kırıp yetip bəzligendila jığısıdan toxtadı. Andın beşini Charles'nin mörüsüge koyup boş insadashka başladı. Eğer oruç bulmağan bolsa ula bir hepte içi de hem bir caylağı berip aylanıp tansılağa, jığılışlağa katnışıp kişilerinin yaxşı teleklerini anlap gelgen. Andın Saratoga'a ya ki aksal fırgı berip serin aylarını şu yerlerde ötküzüp gelgen bolatdı. Eğer oruç bulmağan bolsa, Scarlett toyunun ədisi, ögünü, indini, sindini kiydiğen kiyimlerine tiktürüp, Fontaine, Calvert ve Tarli Dolla'nın özünün şerpege bergen ziyafetlerge kiyip bargan bolatdı. Emdi o ziyafet

0: تانسلا شیرن ایلا یوقیدی. توی قلب بر هفته دنکین چارلز وات خامپتونن کشنگ کتی. یه نه شکی هفته دنکین آشلیمو آلدن قسپ کی ماندی. پتن نایه اروشک منگالانن ازوتش قایقوسه چمدی. شو شکی هفته ایچده سکارلیت آشلیبلن یالغز اچرشوب یک پرانش بخمدی. Ashley poiz stansiga manganda Tara qo'rqining oldidan o'tib ketib, bu yerda bir oz turib mangdi. Shu chaqdimi uning bilan yolg'iz paranglish porsti bo'lmadi. Melaniya beshida shilapa, bo'ynida sharpa, Ashleyni qo'ltiqlab yangi to'y bo'lgan qizlarga xos latofat bilan kelgan edi. Tara qo'rqidagi hamma oqtanliklar, qora tanliklar cho'ng yo'lg'icha Ashleyni uzitib chiqdi.
1: Ashley, Scarlett'ni suyup koymamsız. O hazır minin yengem.
0: Dedi Melania. Ashley inşip, muzdek levlerini Scarlett'nin mağzigi tek közüp koydu. Çırayı türük, kitip kalgan tek edi. Scarlett bu suyuştun hiç kandak lezzet es kılmadı. Çünkü Melania'nın zor bilen boğaşka onun cudunu tutup kalgan idi. Melania mağdığan çağda kucaklıv edi, Scarlett tekimi bir aram bulup, dem alalmay qilib atqandek boldi.
1: Atlantaga barganda Pitti ammam ikimizni yoqlab bering, bo'lamdi. Biz sizni sevgimiz qadrligim. Charles xonimni texmi yaxshi tushangimiz ba.
0: Aradan 5 hafta o'tdi. Bu aralıqda Charles Shimoliy Karolinadan Scarlettga qizg'in hissiyati bilan muhabbatini bildirib, nurg'un xat yozdi. Xitida u urushdan keyingi planlari Scarlett uchun qahrman deb nom olmoqchi bo'lganligi. Qomandani Wat Hamptonga bo'lgan e'tiqodi to'g'riliq yozatdi. 7 haftadan keyin qomandan Wat Hamptonning nomida bir telegramma. Orqadilla siliq va dabdablik gaplar bilan to'lgan bir parcha ta'ziya xati keldi. Charles o'lib ketgan edi. Hampton o'z vaqtidala telegramma bermoqchi bo'pti ekan. Charles öydikilerini parakende kılgısı kelmey, pat ardı sakıyıp kalmayan dep bergüz mepti. Bicari yigit eriştim tepşürgen muhabbetidin mehrum bulupla kalmay, can meydanı da şan şerepki erişmekçi boğan yüksek gayesidi mu aldangan idi. Deslepte onun öpküsü gısı qoxtı gibdi. Arkadın bütün bedenige çiçek çıkıp, şimallık alvastılarının sayısını mı körmeyi durup, Cenab-ı Karolina'daki her bir kazarmada ölüp getipti. Kiyin Charles'nin oğlu muvaffak bir çağda dünyaya geldi. Şu çağda adeti boyunca balığa dadısı katlaşkan koşun kumandanının ismi koyulattı. Şu boyunca balığa Wat Hampton Hamilton dep isim koyuldu. Scarlett işki kat bulup kağallığını bilgen çağda ümitsizlenip kattık jığılgan. Hatta ölüp almakçı mı bolgan idi. Lekin hamildar mezgilde bir aram bulduğa işla bolmadı. Tuğutu mu naayda asan boldi. Tuğuttun kiyin tezli əsligi keldi. Balığa onun anca mikri çüşüp ketmedi. Ama ağızı ondaq demeydi. Əslədə onun balı tuğusu yoktu. Şuna balı tuğulganda hoşal bop mi ketmedi. Xuddi balı özünün əməstək. Vücudunun bir patişkəlikini İxrar kılgısı kelmeyendek hissiyatı boladdi. Wat tuğulup anca uzun ötmeyle Scarlett'nin salametliki Adem'nin işengüsü kelmeyedek derecede tiz əsligi keldi. Ama Roy'i cihati garandek ve nervisi çeçilip turvatkandek bolup kaldı. Roy çüşkün idi. Bütün qoruqtikilerinin onun Roy'ni kötürüş için kılgan tırışçalıklarının hemmesi bekar boldi. Ellen keşkiçili onun etrafıda ayınlıp jüretti. Geralt tekmi xapıgan bulup, burun kıdımı bekrek Adem tıllaydıgan bulup getti. Qeyri Fontaine doktorunun kuvvet doğruları bilen, ösümlük doğrularının mu önümü bombadı. O ahir özünün amansız kalgalıqını ixrar kıldı ve Ellen hanımga Scarlett'ni kattı kaygu muşundak birdem orunsuz açıqlanıdıgan, birdem ruhsuz cimip getidigan kıp koygan dedi. Eğer Scarlett'nin gap kılışkı hepsilisi boludugan bolsa, ulağa bunun sebebinin ula etkandak emez, onun da mı mürekkep şikayetini sözlep bergen boladdi. O pekat anı buluştun bezar bulup, katlıq beş katkaşka,

0: bolsanız, yaştırısız, asırmısız, kayırıp gitsiz. 3888 yıllık bu soğukat kutusu ulanmışsa derhal köpçülüke yol yap yerimiz.
1: Bu riyasetçi doğru değil. Her günü tün yerimi geçe telefon oynayımız. Şuna çokum, en kımmet teri asıraş buyumlarını işletiş gerek.
2: Keşke kızada göçmay köpüp gitmesin. Kırındaşla kütünüşünü bileyli. Pivoga, alkat, Coca-Cola'a kantiper koşaylı.
1: Kompüterden aldığı bir gün oturuptu ben azrak kisan tofer işçi olay. Kavap yiyip pek toyup gitipti ben azrak inzin işçimlik işçi olay. İşçimi sürse doktorhanına bağıma iş sürüşünü toktadığan, tümür tonuklaydığan azrak doğru istekle buldu. Oyca, ben bulanma kaldım.
3: Karısına kütüneş sağlamlıkı ziyanlık.
2: Arak tamaka ve adıdın ziyade köp yap işçinin taşlıgandım bu yan, zihnim alayda urgup durduğum buldu.
1: Bir aram bolsam doktorluk görürüm ben. Hem de her kız mı karısı kışkırmayım ben. Tünümeyim ben, uklayım ben. Kanuniyetlik durmuş en yakışı kütün işken.
4: Ben Norgun iş hizmetini başkurum. Melyolla baylık yarattı atı ben. Şimdi ben ki kanun göçü baştap şuruş. Karhanıcılanın desmayısı.
0: Kişiler beni çolkan değdi. Tamaşıbıllar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun boyunca baş tapşırışının senet sahasıdaki en mühim resme yemişkenlikini unutup kalmadım.
4: Benim bir vakit görüntüsü üyün, sansızlığan kişiler köyünü bulduğun kızlık nokta. Ben bir iğiz gepilerle stimacılarının köyünü nokta alayım ben. Ben bir vakit görüntüsü mal satıcı. Kanun boyunca baş tapşırış, ticaretinin yakışı yürüyüşünün aldığın kişi yaptı. Ben bunu bölemem.
5: Siz çolpan buluş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhabbet kazış için aldı bilen layık da bir puhra buluşumuz gerek. Kanun boyunca baştap şurayı.
2: Yeme içme seni uktatkan atanınga, muşundak cevap kaytıram sen?
3: Adem sendek döt olam dey.
0: Bazılarga ballık davri bir ömür melhem bolsa, yeni bazılar ballık devirde çalık ağalarını bir ömür tırışıp toluklaydı.
1: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenindik amısan bulmaydı.
2: Dalla veremse, senin şu toy kılıç uzanın işime.
0: Ben bu olay yakışık öğüdek yaşaçık tırışı vardı mı?
6: Atanlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin atanlar mı ballarına örmetini kılıp, oy fikirlerini kulak silip anlap, onlara işinişi ilham medep berişi kerek.

0: Şəriyanada doktor prostaglandin köz temetiş suyuqını işlətkən glaukoma bimarlarda teximi quyuq, teximi uzun, teximi çoğqır kirpik ösüp çıxıdığalıqını bayqıqan. Mutaxəssislər bunun arqısıdiki sırını deyip çıxan. Bu xil tərkiblə kirpiknin ösüş məzgini uzartıdı və kirpik sanını aşırıdı. Şuna prostaglandin türdeki tuğundu madıla bəzi kirpik östürüş suyuqlıqıda kən güləmdə şiltılıdı. Бірақ бұл қыл түрдегі мәлсілатыла башқа сағыламның қаттыр еліп келіші мүмкен. Простагландын түрдегі тұғынды мадыла қапақ пигментінің чөкішіні кәлтіріп шықырши. Әтті раңдар пәрдінің рәңгіні мәңгілік өзгәртіші. Әмді көз әтрапыдегі яғы тоқылмыларының еқіп кетішіні кәлтіріп шықырши мүмкен. Бұл простагландын білән мұнасатлық болған көз чанығы әтрапыдегі кеселік өзгіріші деп аталуды. Бұл көзіне қармақы қаваклаштыруды, әмді көз әтрапы қарадашыны еғарлаштыру бейдуды. Кірпік өстіріш сұйықлықыды яна витамин, амино кислотасы, пептид қатарлық озуқлық тәркіплер болушы мүмкін. Бұл тәркіплер кірпікнің әуірішімдігі вә эластикалықыны ашып, үзілішіні азайтып, кірпікіне текімі сағылам, текімі құйық көрістуды. Әмі оларының кірпікнің өсішіні ілгірі сүрәләйдіғалықыны іспатлайдыған инық тәжірбі іспаты йоқ. Оның үстіге қысымен кірпік өстіріш сұйықлықыны ішілтіштін тоқтатқан дейкен, кірпік әсілдік алыдегі қайкеші мүмкін. Güzellikni qoğluş yolda biz daim hər xil özün düzəş üsullarına məttun bulub qalımız. Məyli kirpik ulaş, ya ki kirpik östürüş suyuqda işiltiş bolsun, bu usulla köz qarçıqımızda teximi cəlib qar qaludu. Lekin bu usulla güzellik ilib geliş bilən bir vaqtda yana bəlgilik sağlamlıq xətirimi ilib geliyordu. Güzellik əlbəttə muyim, lekin sağlamlıqı teximi salqaraşqı bulmaydı. İstimalcı bulu süpütümüz bilən aqlanı talışımız, bir məhəllik güzellik ünümünü qarğılacı qoğlaşmasılıqımız. Бәлкі мәлсулатның тәркебі вә әкіс тәсеріні толық түшініп, өзіміздің бейхәтәрліке вә сағыламлықыға қапалатлы қылышымыз керек. Güzelliktin huzurunuş bilen bir vaqtta özünün közünü asıraş ən aqlanı tallaş hesablanıdı.
1: Bıradar, siz bu bexatarlı kalpığa nemiş ki olmay toksiklik kesip koysayız.
2: Sıkta, bununla taz könelmedim.
1: Bu bexatarlık için emas mı?
2: Ek avarçılık kendim çö, çeçimini bayıl yasap kandım. Bunu keysem çeçimini biz buzuydu diken.
1: Ay, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vaka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bir hatalı kalpki, altlılık payette sizin ecellik zahmında saklap kaldı mesma. Oyla bir ne? Kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru, bir hatalık mıyım? Toksikirit mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
3: Toksiklik mingende bir hatalık kalpkını doğru kivilim. Bir hatalık kalpki sizin kolundaydı.
0: Bazı makallarda həsəlinin süpət kapalat müddəti bulmaydı, müddətsiz saxlıqlı buludu. Həsəlinin süpəti özgürüp getişdən ənsirimizmi buludu, dəb yazılgın. Yəni, bəzilər arxologla nəcimin yıl saxlanğan həsəlini qezib çıxıbdı. Şuna özümüzün öydək həsəlini şüncə uzun saxlıqlı buludu, deyişidu. Bu xil qaraşlarının həmisinin asas puxtəməz. Gerçi, həsəlinin qənd miqdarı yuxarı, süpəti asan özgərməsimi, onun üstəgə həsəlinin saxlanğınıqa həqiqətən uzun boğan misallar bab olsumu, lekin bu, həsəlinin alaydı saxlaş şəraitidirli boğan. Həsəlini saxlaş muvafıq bulmasa, yenili süpəti özgürüb, istimal qılışqı təsir yedidu. Əvladın əvladqı davamlaşdırışqı maskənməydu. Xəliq arısı da həsəlinin süpəti özgərməydu, onu məngü saxlıqlı buludu deydiğən gəp var. Hətta bəzilə, Həsəlinin nəcimin yıl saxlıqlı bulamdı, dəb bu soruşudu. Həsəl asasən şəkər qiyamı bulub, 75%-dən artıq tərkibi şəkər. Cümlədən, glukoza və fruktoza qatarlıqla. Pəqət 13%-dən 25% keçə su tərkibi və başqa az miqdardakı ozuqluq tərkibi bar bulub, saxlaş qəqiqətən çidamlıq. Qant miqdarı bir qədər yuxarı. Su tərkibi tövən boğaşqa, əsildili mikroorqanizmlarının öz işini tizginləş roluğu iyə. İçindeki mikroorganizmların miqdarı münaydı az. Lekin şundaq bolsunmu, barlıq əsəlni məngü saxlıqlı buludu. Süpüti özgərməydi, digili bulmaydı. Aldı bilən, əsəl tərkibi də bəzdi yana bir qısım mikroorganizmla buludu. Məsələn, içqo və spora asılı qıldığan bakteriya. Onundan qalsa əsəl tərkibidiki osmus xumar içqonun əsəlinin süpütüge boğan təsiri naidi çoğun bulub, əsəlinin süpütünü özgərtib etişi mümkün. Osmus xumar içitqo qanda qılıb əsəlinin süpütünü özgərtə aləydu. Həsəl tərkibidiki osmus xumar içitqo asaslıqı iki qısımdın kilidu. Bir qısmi həsəl yığış, pişiqla pişiləş cəriyanda hasıl boludu. Gül şirnisi, həsəl ərisinin özü, hər firmisinin tutırqı və hər günükidiki hava qatarlıqlarının həmmisi osmus xumar içitqo

Öyni setipla çekiş köçürüşke toğır kelse yeni valsı bulamdu. Öy ilim setimi puhralarının turmuşudaki çoğun iş. Eğer kelişim imzalap uzak ötmeyi öyünün çekiş köçürüş dairesige kırgız yıl geldikini, onun üstüge töylen pulunun setiliş bahasıdın xeylada yukur iş geldikini bilse, satkıcı taraf yeni valsı bulamdu. Yakında Guangdong ülkesi Guangzhou şehri Haizhou rayonlu halıq sot mahkemesi muşundak bir öy ilim setim toxtami macerasını sot kılıp ayaklaştırdı. 2024 yılı 11 ayda Li Efendi vastıçığa özünün namıdaki öyünü setip verişini havalı kılgan. Şu ayının ahırda vastıçının tepiştürüşü bilen Li Efendi Situalguchi Van Hanım bilen umumi bahası 1 milyon 680 min yuan bahada öy ilim setim toxtami imzalıgan. Kelişim imzalangandan keyin Van Hanım kelişim boyunca aldın tapşırdığan pulunu töylep, mülk hukuki iqtidarlıqını yetkeş resmiyetini oğuşluq tamamlıqan, hem kırıp durgan. Oylamağın yerden bir neç gün ötüpla, Li Efendi özünün çıkış köçürüş dairesige kırgızıl geldikini. Töylem ölçümünün her bir kvadrat metri 60 min yuenge yedidgalı.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köylə sizge hemra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlam. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdıgan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Ken ondakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz tuğulağı tolgısı. Ondan olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Radyonuz dostlar, programımız kaytıp geldik. Şundak bir kişi ba. O siz bilen birge boğanda sizge kiyimni kelin kiyişni, bexaterlikinizge dikkat kılışni erinmey dikilep durdu. Tütüt bop turgan çeğinizdi mo, o yeninizdi tursa bir xil ılıqlık his kılısız. Yeninizdi pulkanmagan çağda o sizge pul tepişnin oğay emeslik doğrusu da tembih beri duyu, yani çöntikinizge pul tıkıp koydu. O del sizden atanınız. Şundak bir kişiler ba, siz bilen bir...

Qadirlik anlaşıcılar, şu tatlı programımız da anlaşıvatıdı. Nadir nakşilerimiz sile üçün yanravatıdı. Elbette muhabbetlik nakşilerimiz, üzülmez melodiye beğimizini kuşpırak güllerine toldurvatıdı. Muhabbet, güzellik duygusu ata kıladığan illik yisiyat sezgüsü. Muhabbet, mehir, vapa, akili hakkı de yanırgan küyledin, bağrımız eriydi. Könlümüz hoş oludu. Hayatkı mena, hozır bəgücü muhabbet nakşileri her zaman zokumuzda tatıp durdu. Yani şu muhabbet küylerini anlasak, güzel muhabbetlik eslimlerimizini esleyimiz, en güzel his duygulağı dolumuz. Yani ondak olsa, muhabbet küylerini anlap, güzel his duygulağı cümleyle.

Radiyonluqçular programımız şu tapı dağımlı şu batıdı. Sırt ticaret kılıp büyü tutup şu yada oltıraklaşıp kalan bir er tuyuksuz yurtadaki atanısıdan kegen bir parça hattına tapşırıp yaptı. Hatta ya tevrep öyle ürülüp şükentti. Elimi yakşı sen evetken pul bilen öyünü kaytıdın seli valduk balam. Rahmet sana deyilgenken. Bu hattını körüp bu er gıngırap kaptı. Yurtada apet boğazlıkını bilmeydiken. Pul mu evet mi yenken? O ayaldın sorganda, ayalı, hatni men tapşırvağan, pulunu mu men evetken? Sizgi deyişini unutup kaptı men. Depti. Ayalının bu hareketi yol dışını kattık təsirlendiripti. Bundak yakşı ayalım tursa, men ne midin gəm kılımen? O könlü de bunun dinkiyen bundak küyümcan ayalımni çokum yakşı kadirleymen dep vedi beripti. Demek ah könüllük celipkar buluşunun asası. Sizde fakat ah könül kalıp buluduken ondak da sizden er ayalık münasibetiniz, aile münasibetiniz, cemiyetteki ictimai münasibetinizden hemisi yaxşı tərəfə qarab yüzlündü. Şundaqla sizin erişidiğiniz mi köp buludu? Yoldaşınızın muhabbetige, balalarınızın hürmetige, dostlarınızın gəmxorluğuna erişeləyisiz. Bundaq ayol bəxtlik həm nazakətlik dolğan buludu. Bizdə ayol kişinin güzel əxlaqı onun ah könüllüki de ah köngüllük onun celibkar ayal buluşunun asası deydiğen karışma. Ah köngül ayal her vakit başkalağa ah köngüllük bilen muamele kılmazdın. Belki hem de işte başkalağını oylaydı. Eğer bir er, bir ah köngül ayal bilen arılışıp kalsa, er kişinin onundan ihtiyat kılışının haşdi yok. Er özünü ait azadiyiz kılıdı. Bu ayalga nispeten onun da muhabbetin başka yerine hürmet hissiyatımı peyda buludu. Bundak özüra köyünüş ve gəmxorluk aslıda ulanın muhabbeti çoğunluşup barıdı. Şunlaşka her vakit turmuşumuzga ah gönüllük ne hemra kılaylı. Bu er ayallığa kartılgan gep. Güzel yakşılıkla hemimizgi yar bolsun. Güzel bəxtlik turmuş her birimizgi yar bolsun. Yine güzel nakşilerimiz huzurunla da.

sadaqat tonini kiygin güzel bol. Söymek bolsan menin avada, vapa küyini çalgın küycü bol. Söymek bolsan menin avada, muhabbet dastanı tüzgün şair bol. Söymek bolsan menin avada, gaydı kargo, gaydı gaz bol. Demek ahırkı işki mısıradın şunda kulağız çıkırışkı buludu ki, muhabbetlik durmuşta bek sergek sezgür buluş mu? Kişiki könülsüzlük hep gelir. Şunlaşka bundak çağda yigitle hem kızla biraz ken korsak buluş mu? Bir gözle kısı veriştek adetini özüge hem rakılış mu? Muhabbetinin uzun gıcı devam etişi de mühim rol oynaydı. Bu yene er ayallık turmuştu mu? Naydı mühim rol oynaydı. Hakiki muhabbetke erişmekçi bolsanız, dastlabki kızgınlığınızni uzungıcı davamlaştırın. Karşı tarafning ortiqchiligini emas, kamchiligini mi koşup durup söyün. Vapadar sadakatlik bulun, mehri muhabbetlik bulun, gaydı gaz bulun, gaydı kargı bulun. En mühimi nime? En mühimi ken korsak bulun. Onda hossa söyümlük dostlar, muhabbetlik turmuşunla güzellik dolsun, muhabbetlik güldürümüz devamlıq silah üçün.

0: karbonni tövelletiş, bulgumunu azaytiş, yeşillikni kengaytiş, iqtisadni aşırışni tənkeş ilgiri sürüp, cungoçi zamanı vilaştırışının asasını texımı cülalandırdı. Dövlət bayramılıq dəm iliş məzgili də Çinxay köli, Şenli qoltuqda sayahatçilərinə ait köp boldı. Süpsüzük köl suyu, pərvaz qılıvatqan quşla, İgizlikdiki mərvayitinin güzel mənzirsi, Erkaç çayladaki sayahatçilerini bu yerge kilip, hatır sürat küçüşki gelip kıldı. Çinxay köli, devletimizdeki en çoğun köl bolu süptü bilen, Gərb rayonunun ekologiya bexəterlikini qoğdaşdiki muhim tosuq. 2021 yılı 6 ayda Başuji Xi Jinping, Çinxay köli, Şenli koltuqda hizmet tekşürgende, Çinxay kölünün muhitini her tereplimi tüzeş, Jallıqlarının köp xillikini qoğdaş xizmetinin ünümini nəq meydanda közden keçirdi. Başuji Çinxay'nın ekologiya kuruluşunu yaxşı kılıp, ekologiya baylıqını yaxşı qoğdap, dövlət bağdısını yaxşı kuruş gerek. Ekologiya, baylıq ve gazine bizning göhrimiz deb ta'kidladi. Başuji ko'rsatib bergan yönülüşünü boylab, Çinxay kölünün bütün vadisi de köp katlamlıq, strolik koğdas sistemisi berpa kılınıp, ekologilik sayahatını ravajlandırışının dairesi ilmi bekitilip, su ekologilik muhitini tüzeş, suluk yerini koğdaş, kölünü kaşalap belik bekiş katarlıq tedbirle yolga koyuldu. Çinxay kölü menzirgayını koğdaş, paydalanışını başkuruş idarısının maun başlıqı Çin'de huymadaq dedi. Biz tağ, su, orman, etiz, köl, otlaq, kumluk ne sistemilik tüzeşine bir tutaş pilallap, kölge kuyuludugan asaslık derya ikıllarının su süptini ikinci türge yetküzdük, ya ki onundun el akıldık. Kasıraksız karıp belikli, su kuşları, percivaliski bökini tür topi tavamlık eslige geldi. Çinxay köle dövlət bağdısını kuruş, Ünümlü bağlaş baskıçıgı kırdı. Biz devlet bağdısı kuruluşunu tutkı kılıp, İgizlikteki mervayetini yakşı koğdayımız. Yakşı ekologiyelik muhit en adil ammavi mesulat. Halkka en umumüzlük nep yetküzüdüğen bəxt. Asman teximi kök boldı. Bu yılın aldınkı 20'da memleket boyunca 339 Vilayet derecelik ve onundun yukarı şehrinin hava süpiti yakşı bolgan kün sani nispiti bulturki okşaş mezgildikidin 4.5 point açtı. Su tekimi süzükleşti. Memleket boyunca vilayet derecelik ve onundun yukarı şehrlerdeki kara sesk sula asasi cihettin tügütildi. Zemin tekimi yeşillaştı. Üç şimal rayonu devlet zeminini kökertişti ki asaslık can meydanı bolu süptü bilen. Yeşil sedicin sepili her ili tahminen 2000 kvadrat kilometrelik sürat bilen şimalga karab kengiyip, garip karab ilgirlimekte. Devletlik ormançılık ve yaylak idarısının maun başlıkı yancın mındak dedi. Korçun kumluğu da şalan derehlik yaylak menzirisi tedrici kaydı namayan boldı. Huangı deryasıdaki kum latkı miktarı yıldın yılga azaydı. Teklimakan kumluğuğa yeşil şarpı esildi. 15. 5 yıl 3 şimal ihat ormanı kuruluşu boyunca ütkel gücüm kılıççıyanının halk ulguş mezgili. Biz evzel güçlerini merkezleştirip Xəterdin, qiyinçiliqdin korkmay, üç şimal ihat ormini kuruluşu boyunca ötkel gücüm kılış cengini yaxşı kılış, qalbini kolgı keltürüşke əqiqi kapalatlıq kılımız. Süzük su, yeşil tağ, xalqının bəxtlik turmuşunun mühim məzmuni. Növette zor ekologiya tosqi davamlıq müstəkkəmdiniş bilen bir vaqtta Devletimizin ekologiyanı tüzeştiki muhim noktası yeni mütövengi yüzlendi. Bu yılın aldınkı 20'da memleket boyunca yeniden 2800'dün artık küçük bağcı kuruluşu da iş başlandı. Derizini açsıla yeşillikni körgeli boludugan, işiktin çıksıla kireleydugan küçük bağçıla arkalık koç koyla yeşillik kıpırkendi. Fujian ülkesinin Fuzhou şehirde bu yıl küçük bağçıdın 15 kuruldu. Fuzhou şehirlik bağ orman merkezi plan terakkiyat başkarmasının başlığı Zhou Pingshu mındak dedi. Biz Fuzhou'nu kökerttiş, yavu encür derhi tikiş, yavu encür derhini kogda şerketini çonkur yolga koyup, bağ ormanlarını yenilap süptünü östürüş, bağçının hayati küçünü urgutuş, medeniyet alahidlikini namayan kılışka davamlı küş çıkırıp, tehimi yukur süpetlik bağ orman bilen kökertiş arkılık, şehirnin yeşillik asasını puhtulaymış. Ekologiyelik muhit meselesi tigi tektidin etkanda terakkiyat usulü ve turmuş usulü meselesidir. Nevette devletimiz yerşar bu içe kölümü en çoğun pakız elektr sistemisini berpa kıldı. Payansız cungo zımınığı nezer salsak, yorukluk vol tahtıları çöl cezirlerde kök renglik deniz okyanını asıl kıldı. Şamal elektr stansı yaylak ve tağ çokullarda kat götürdü. Tok yetküzü sımları yırak yıraklığa yeşil kuvvet yetküzdü. Liaoning ülkesinin Yenko şehirde 700 bin kilovatlık deniz üstü şamal elektr türü de yakında şamal elektr generatorla grupsi setivilişki heridar çakırış başlandı. Liaoning ülkelik terakkiyat ve islahat komiteti yeni energiye başkarmasının başlığı Şiven mındak dedi. Biz şamal yorukluk baylıkının kuvvet koş evzellikini toluk cari kuldurup, noktuluk şamal elektri, yorukluk vol tür kuruluşunu tez ilgiri sürüp, taksimlenme yeni energiye terakkiyatını ilmi tertiplik ilgiri sürümüz. Liaoning ülkesinin yeni energiye arkalık tok tarkıtış generatorlar grupsının kölümü, ot elektr generatorlar grupsının kölümüdün eşip, Liaoning ülkesindeki birinci çoğun elektr menbesi tıpığı aylandı. Ekologiye güllense, medeniyelik güllünüdü. 15. 5 yıl mezgili, güzel cungo kuruluşu da aldın kılağı varıslı kılıp, kiyinkilegi yol açıdığan, dairesini kengaytip, süptünü östürdüğan, ekologiyelik muhitini tüptün yakşılaydıgan halkılık basmış. Bu yıl 8. ayının 15. günü ekologiyelik muhit kanun desturi resmi yolga koyuldu. Bu, devletimiz ekologiyelik muhit kanunçılık kuruluşunun yeni menzilge kadem koygallıkıdın diyerek berdi. Xi Jinping ekologiya medeniyeliki ideyasının ilmi yetekçiliki de ekologiyelik muhit kanun desturunun kogdışı arkısı da güzel cungo kuruluşunun neticeleri cezmen barlık halıkka tehimi köp, tehimi adıl nep yetküzdü. Ekologiyelik muhit ministerliğinin maum ministeri Li Gao mındak dedi. Ekologiyelik muhit kanun desturi güzel cungo kuruluşunun kanunçılık kapalıdı. Şundakla pukralanın yakşı ekologiyelik muhitki bolgan kızgın ümidini özgü mücessemligen. Biz kanun desturdaki taleplerini katti izcil emeliyleştirip, kanun desturunun umumyüzlük, toğra, ünümlük yolu koyuluşu türtki bulup, pukralarının güzel turmuşunu yakşı kogdaymız.
1: Stansımız haberi. 10. ayının 7. günü Dövlet Bayramılık Demeliş'in ahırkı günü. Cayla kayıtı sapırının en yukarı pəllisini kütü aldı. Qatnaş Transport Ministerliğinin təhlilliği qarğanda 10. ayının 7. günü memleket boyunca 37 yukarı süratlik taş yolda qatnaş qıstancılığı yüz bərgən. Bu, asaslıqı Jiangsu, Hebei, Anhui, Guangdong, Shandong qatarlıq ölkələgi mərkəzləşkən. Onundan başqa 58 yukarı süratlik taş yol mülazimət rayonu da toxlaş naidi aldıraş bolub, asaslıqı Hebei, Hunan, Anhui qatarlıq ölkələgi mərkəzləşkən. Tömür yol cəhətdə qayıtı səpirgi çıxan yolucula oxşaş yuqarı bolğan. Qatnaş transport tarmaqları transport küçünü aşırıb, mülazimətini inçikiləşdirib, yolucuların ravan qayıtışıqa bütün küçü bilən kapalətlik qaldı. Məmləkətdən nurgun caylarda qayıtı səpirgi çıxan avtomobillə arqa-arqadan köpəydi. Asaslıq yuqarı sürətlik taş yol, dövlət ölkü yolu qollini yıllarda avtomobillə köp boldı. 10 ayının 5-ci günüdən başlayıb Xəbi ölkəsinin Beycin və ölkə ətrafındakı nurğun yuxarı sürətli daş yollarında avtomobil iqimi tən köpüyüb. Beijing, Shangang, Aomin yuqori sur'atli tosh yo'lining qisman bo'laklarida shimolga qarab mong'an avtomobil iqimi markazlashdi. Xibey o'lkalik qo'ngan nazorati qatnash boshqarish idorasining saqchisi Wang Yimondaq dedi. Palampay simon tangshash tezgillash, tartiblik o'tkazish loyihasini tuzib va mukammallashtirib, to'salg'ularni tozalash avtomobili, qutqizish xodimlari va kasbiy jabduqlarni muhim nuqtalarga o'rinlashtirib, tez inkas qaytirish, tez bartaraf qilishga kapolatlik qildik. Jiangsu, Suzhou, Changtai yuqori sur'atli tosh yo'lining Bayyanhu mulozimat rayonidagi to'xtash punktida nurg'un yangi energiyalik avtomobillar tartiblik to'xlamoqda. Bir qism avtomobil egalari muqim to'xlog'ining to'shib ketganligini ko'rgandan keyin ahli ko'chma to'xlash avtomobiliga berib to'xlashni tanlab, saqlash vaqtini unumli tejadi. Yo'lovchi Jang Apandining aytishicha, taxminan 10 necha minut atrofida to'xlasa bo'ladi ekan. Asosiy jihatdan o'rin topqili bo'ladi ekan. Davlat bayramlik ta'minlash mazgilida Suzhouning Bayyanhu, Qinghu, Shipai, Yangchengbeihudan iborat 4 cho'ng nuqtalik yuqori sur'atli tosh yo'l mulozimat rayoniga ahli ko'chma to'xlash avtomobilidan 10 ni bir tutash selib, rayon xalqi bo'laklar bo'yicha harakatchan o'rinlashtirishni yo'lga qo'ydi. Ahli ko'chma to'xlash avtomobili asrash shirkatining xizmatchisi Nevi mundaq dedi. Bu ko'chma to'xlash uskunasining eng cho'ng afzalligi jonliq Yuqori palli mazgilida agar muqim to'xlash uskunasi to'yinganda biz naq maydonda to'liqlash nuqtasini to'liqlasak bo'ladi. Changjiang deltasi temir yo'limi qayta safarga chiqqan yo'lovchilar yuqori pallasini kutib oldi. Temir yo'l tarmoqlari kechalik yuqori sur'atli poyezdni vaqtida ko'paytirib, yo'lovchilarning safarga chiqish ehtiyojini butun kuchi bilan qondirdi. 10-ayning 6-ci kuni Jonggu temir yo'li Jingzhou idorasining boshqarish tavalligidagi qayta safarga chiqqan yo'lovchilar davomliq eshib, safarga chiqqan yo'lovchilar yuqori palliga chiqdi. Jonggu temir yo'li Jingzhou idorasi Jingzhou yo'lovchi toshish ochastiksi yuqori sur'atli temir yo'l 2-chi atirti partiya bosh yachiksining shujisi Zheng Xiaoyu mundaq dedi. Nuqtalik vaqt va qiziq nuqtalik yo'nalishdagi transport kuchini oshirib, poyezdni ko'plab selish, besiq vaqtni o'tkazib paydash qatorliq usullar orqali transport iqtidorini kuchaytirib, yo'lovchilarning qayta safardagi ehtiyojini eng zo'r darajada qondirdik. Qayta safarga chiqqan yo'lovchilar markazlashgan ahvolga qarata nurg'un aviatsiya shirkatlari qiziq liniyalarda to'shish kuchini oshirib, dam olish mazgilida yo'lovchilarning ravon qaytishiga kapolatlik qildi.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilidə mədəniyyət mozi sayahiyyəti. Qədimi imarət sayahiyyəti sayahət tallındıqan qızıq nüqtuğa ayılınıb, mədəniyyət sayahət bazırının istimal yoşurun küçü davamlıq qaçdı. Cayla mədəniyyət yadıqarlıqlarını cəlibqarlıqqa, qədimi imarətlərini çüşünüş imkaniyyəti iqi qıldı. Kişilə, ән-әні білән заманы вейлік юғырылған мұйытта дәмеліш күлдірдің ғозырланды. Дөләт байрымылық дәмеліш мәзгіліде Жаңшының нәнчаңдыки қан сұлалысы дәуірігі тәуі Қайхун бәгілікі қарабысы бағдысы да саяхачыла наайт көп болды. Мозидіки от тойқысыман олтын пұл, бронзы құрал, тарыш пүтік қатарлық мәдіниет ядықарлықлары Ғарбі қан сұлалысы дәвірдегі түзім, қайды, йосон вән тұрмыш мәнзірсіні намайан қылды. Қайхун беге Лиуқығының қабірсідің қезі білінған мағықыма вә баян. Нәзім намының тарыш пүтік әсілі нұсқысы нұрғын саяхатшыләні жәліп қылды. Нәнчан қан сұлалысы дәвірдегі Қайхун бәгілікі қарабысыны башқұрыш идарысы тәшвік қылыш, Кен айтыш башқарымыздың башлықы Хайын тоныштырып мұндақ дейді. Дөләт байрымылық дәм еліш мәзгіліде саяхатшылы мозиығы келіп, қан сұлалысы дәуірдегі мәдениет ядықарлықларыны еқін арлықтың тамаша қылыплы қалмай, ене VR чөкмі шекілді рәқәмлік есқіліш. Қан сұлалысы дәуірі мәнзірсіні әм түрткілік есқіліш қатарлық ұсулла арқылық, 2000 yıl бұрынғы Хайхун бәгілікенің тарихи мәнзірсіне есқыла алайды. Дөләт байрымылық дәм еліш мәзгіліде Тенджин қон имаретлерінің бошлық қымметігі тайынып, стималны есқылыш бір түркім еңі мәнзірсіне яратты. Джунго театр ханысы да күн қызарды намлық драма қойылды. Tamaşıbılla tiyatrxanada oltırıp dramını körüplü kalmay, yana aylanma koridor, mehmanxana qatarlıq boşluqla içide dramadan hozırlanıp, tiyatrının sekri küçünü yes kıldı. Rejissor Çi Şiaotong, Jungo Çong tiyatrxanası binasıdaki her bir rayonda bu oyun körüstüldü. Artısla tamaşıbılla bilen çökme şekilde hem türtki boldi dedi. Dövlət bayramılık dem iliş mezgilide Sanshi'nin Tayyuan'daki cinsi moziye ademle bilenlik doldu. Sayahatçıyla menzir aldı da hatır sürat küçüşüp, çonkur tarihi medeniyet tomurunu yıskıldı. Sayahatçı Liu Hanım, kadimi imaretle naid yakşı saklanıptı. Bolup mu su süpütünün naid süzük buluşu bana çonkur təsir kıldı dedi. Dövlət bayramılık dem iliş mezgilide Sanshi'nin Tayyuan'daki cinsi moziyinin kündülük sayahatçıyla miktarı 40 000 adam qeydim qiyatdi. Medeniyet yadıkarlıklarının bir xatarlıki ve sayahatçıların sayahat kılışıgı kapalatlı kılış için moziyinin içiliş vakti bir yarım saat uzartıldı. Hem de oldun keliş arkalık sayahatçıyla ikiniğe çak koyup başkuruş yolu koyuldu. Cinsi moziyi ammini kütübiliş bölümünün maum mudri Yen Liru birinci sept için turup medeni yetekçilik kılış ve sayahat yetekçilikini kanat yaydırıp sayahat tertipige bütün küçümüz bilen kapaletlik kıldık dedi.
1: Hem de uzun sefer ruhini devamlaştırıp güldünüş musabısıga atlanaylı mavzuluk yürüyüşlü xavrimizin Çinxay tonuşturup yazılgan Makı Deryası boyudun uşkun tarqaldı diyen kısmı dekhtanladı boludu. Benma Kızıl Armiya uzun seferde Çinxay'dan ötken birden bir cay. 1936 yılı 7 ayda Kızıl Armiya'nın təxminen 30 min komandır cancısı Sıçuan'dan şimalığı yürüyüş kılıp Çinxay'nın Benma Naiyesi'ye kırıp Benma Naiyesi'nin Yartan Yezisi, Dıntay Yezisi, Canritan Yezisi etraplarına cibarğın. Çinxay Ülkülük Partikum Partiya Tarihi Tətkikat İşxanası'nın müdiri Yen Gaugu mündaqtadı. Kızıl Armiya Çinxay'nın Benma'ğı kırıp Makı Deryası cılgısını boylap meğip bir tərəpdən hərbi yürüyüş kılıp bir tərəpdən açlıq toplağın. Bu mezgilde Kızıl Armiya partiyanın milletler siyasetini katık icra kılıp, yol boyu şimalığı yürüyüş kılıp, Yapon tacavuzcuları karşı turuş təşəbbüsünü təşviq kılıp, inqilab uruqını Çinxay Şezan egizlikige çaşkan. Honjungu cılgısıga 23 kilometr kilidigan Benma Naiyesi Dıntay Yezisinin Benchian kentide Kızıl Yıldız Ümit Başlangıç Mektibidegi balılar Çilü Uzun Sefer şiirini deklamasiya kıldı. Bunundan 90 yıl ilgari Kızıl Armiya Benchian kentide turgan bolup, armiya bilen xalıq daim billi bolup, biliq bilen sudek çonqur dostluq ornatkan idi. 90 yıl ötüp getdi. Bu Kızıl Tuprak yeni özgürüşlərge guvah boldi. Benma Naiyesi'nin Yartan Yezisi da aynı yılı Kızıl Armiya besip ötken Qaqas Tağbağırı bugünkü künde çay hedi pırap durduğun Zanşu Çiyi teriş bağısıga aylandı. Benma Naiyesi tabi baylıq əvzəlikigi tayınıp Zanşu Çiyi teriş bazısını ölçəmləşdiriş kuruluşunu davamlıq ilgiri sürdü. Çay karxanısının məsulü Cinşu Emi mündaqtadı. Bu barıqancı yılda biz Zanşu Çiyi teriş, üzüş, setiviliştin Pişiklap işlap setip çıkırışkıca kırımımız yaxşı bulğanda her yili 10 min yuandan aştı. Yakın kıyıların bu yan Benma Naiyesi Kızıl Mədiniyetki varıslı kılış bilen bir vaqtta ekologiya toluqlaması beriş ve amuvi paravallıq boyuca başkuruş, qoğdaş mexanizmi de yenilik yaratıp 2300'dan artıq ekologiya muhabizatçısını orman yaylaqlarını dairleştirip başkuruşka təklif kılıp ekologiyanı qoğdaş, kəsibini tərəqi qıldırış və amının kırımını aşırışda yaxşı önümünü qolğu kəldirdi. Makı Deryası Ormancılıq rayonunun umumi kölümü 101.800 hektar bulub, üç derya mənbəsi dövlət dərəcilik təbiyiliki qoğduladığan rayonun biri. Çinxay ölkəsi Makı Deryası Ormancılıq İdarısının muavin başlıqı Tao Yongming tonuşturub mındaqdadı. Yakın qiladın bu yan, ormancılıq rayonu da təbii ormanlı qoğdaş kuruluşu və Üçdərya mənbəsini qoğdaş rayonu kuruluşu xizməti qanat yaydırıldı. Hazır ormancılıq rayonunun orman bilən qaplanış nesbiti 69.58% yetib, canlıqlarının köpxillikini qoğdaş səviyyəsi davamlıq özdi.
0: Stansımız xəbri. Dövlət bayramlıq dəm eliş məzgilidə Guangdong'un Dongguan'daki Songshanhu İlimpən şəhərsinin şərqidə dövlətinin zor pən texniki ul əsləhəsi, şundaqla Asiyadaki Tunci, dünyadaki ikinci attosekund lazer nuri çoğun ilimpən qurulması bolğan İlgar attosekund lazer nuri əsləhəsinin Dongguan'daki qısmının tür quruluşu nəq meydani qaynam taşqınlıq küçümdü. Құрылысшылар іш орнады чың тұрып, көзінек мәзгіліні чың тұтып, құрылысыны тамамлаш түгініге қарап, бүтін күчі білен атланды. Джонго Пәлі Академиясы физик тәтқиқатқанысы Илғар Аттосекунд Лазер Нұры әсләсінің дайыми ішлағы мәсұл мұғам баш құманданы Фыңджи Мұнуланы білдірді. Кәлгісіде Илғар Аттосекунд Лазер Нұры әсләсінің дүңгендікі қысмы Jongo Chashma Neutron mənbəsi qatarlıq çoğ ilimpən qurulması bilən zəncir asıl qılıb, Guangdong, Shangang, Aumin çoğ qoltuq rayonuqa mülazimət qılıb, bütün məmlikətki təsir görsətib, aldınqı qatardiki zor pəntexniki məsələlərdə 5-ci asıl qılış və zor nəticələrini qolğı kəltürüşkə puxta asas saludu.
1: Əmdi qısqı məmlikət xəbərləri anladımız. 10-cının 6-cı günlükücə bu yıl Qərb rayon Quruqluq Deniz Yeni Yolu, Tömür Yol, Deniz Birləşmə Transport növətçi poyuzunun yük sandıq toşuş mıqtari 1 milyon ölçəmlik sandıqdan aşdı. Yolunun ravallıqı qabalətli qılış ixtidari davamlıq küçəydi. 4-cü pəsildə bütün məmləkətdiki tömür yollarının qatnaş xəritisi tənşəlgəndin ki, bu yolda yenidən şikiliniyə köpəytilib, Qərb Canub rayonunun taşqı soğudusunun işçiğa küşlük tərək boğuludu.
0: Dövlət bayramlıq kino bilet kirimi 10-cı ayının 6-cı günü 1 milyard yuandan aşdı. Bunun içində Mahir Razvedçiknin iz təkşürüşü namlıq kino 200 milyon yuanlıq bilet kirimi bilən dövlət bayramlıq bilet kiriminin olduğu turdu. Hazırgıca dövlət bayramlıq kino görüş qetim sani və adam qetim sani da oxşaş məzgildəki yeni səviyyə yartıldı.
1: Stansımız xəbəri. Yemen Kusay Kurallıkları 10. ayının 6. günü Munula'nı bildirdi. Təşkilatımız şu günü Yemen'in cənubidiki Lahki ölküsüde Saudi Arabistan'ı kollaydıgan kurallıkla toplaşkan cayga nəccə 10 qitim hücum qıldı. Həm də yıqında hücum qılıb qolga alğan bağırlıq rayonlarını yanılı kontrol qıldı. İlan kılıngan video körünüşü de körüstülüşçe, Kusay Kurallıkları uşkuncusuz ayırpılan ve başkurulduğun bomba bilen Mandi Boğuzi etrafıdaki hükümet armiyesine hücum kılgan. Kusay Kurallıkları, Saudi Arabistan'ın köpkedim Mandi Boğuzi yönelişi karab ilgirlimekçi bolgan əskeri küçünü məğlub kıldıq, həm də ulanı çekinişki məcburluduq, dedi. Ötken 24 saatte Saudi Arabistan'ı Kusay Kurallıkları kontrollüqüdeki rayonga 66 qetim hava hücumi ve başkurulduğun bomba hücumi qozgıdı. 10. ayının 5. günü Yemen Hükümet Armiyası Taiz ülkesinin Kızıl Deniz boyudaki Port Şehri Muhani qaytırvalduq dedi. Kusay Kurallık Təşkilatının yeni bir ismini aşkarlamağın əməldari 10. ayının 6. günü geçə Hükümet Armiyası Zubab ve Şucay'daki hərbi aerodromunu yanılı kontrol qılıb durmaqda dedi.
0: Stansımız xəbri. Yaponiya Kyodo agentliqinin xəbriga qarğanda Okinawada turuşluq bir Amerika əskeri bulançılıq qılıb adam öldürüş cinayəti bilən qolğa alınğandan kən Okinawada turuşluq Amerika armiyasının ali məsuli Okinawa rayonunun maslaşdırğıcı əməldarı Watson 10-cu ayının 6-cı günü buyruq düşürüb 10-cu ayının 9-cu günüdən başlayıb Okinawada turuşluq barlıq Amerika əskərlərinin sırtqı çıxışığa 30 gün çək qoyuludu. Hər gün saat 0-dün səhər saat 5-kiçə sırtqı çıxışı çəklənidu, deydi. Yaponiya Okinawa nayəlik saxış tərəb 10-cu ayının 4-cü günü Amerika əskəri Devin Baratni qolğa aldı. O, Okinawa nayəsi Naba şəhərdiki bir mehmansarayda bir yaponiyelik ayalını öldürgən, həm də ziyankeşliki uçurğucunun həmini qatarlıq nərsilərini bulab getgən dəb guman qılıngan. Qısmən Yaponiya ammisi 10-cu ayının 6-cü günü keçdə Amerikanın Yaponiyada turuşluq baş əlçixanısı aldıda yığılış ötküzüb, Yaponiyada turuşluq Amerika armiyasının zoravallıq qılmışıqa etiraz büldürüb, Takaichi hakimiyyətinin yeni bazısı quruluşunu məcburi ilgiri sürüşüge qarşı durdu. Yig'ilishga qatnashquchilar ayollarga ziyonkashlik qilishga bo'lmaydi. Bizga Amerika armiyasi kerak emas dedi. Yig'ilishga qatnashquchilar Okinavadili emas, Yaponiyaning boshqa joylaridami Amerika armiyasining bazisi bor. Buning o'xshash zo'ravonlik voqealarimi izchil yuz bermoqda dedi. Yig'ilishga qatnashquchilar Yaponiya hukumatı zadi kimni qo'g'davatdi? Yaponiya hukumatı hamisha Yaponiyani qo'g'dash uchun Amerika armiyasiga muhtojmiz deydi. Lekin amaliyotda xalq ommasi qo'g'dalmadi dedi.
1: Stansımız xəbəri. Rusiya diplomatiya ministrliyinin bayanatçısı Zaharova 10 ayının 5-ci günü bunları bildirdi. Rusiya Tokyo'nun dostanı bulmağan tədbirine beraber karşı tədbir kullanıldı. Bu, aldı bilen Yaponiyaya mühim mənfəət yetkizdiğin sahalarga qaratıldı. Yaponiya hükümeti yakında Ukrayna vəziyyətini bahanı qılıp Rusiyanı kanunsuz cəzaladı. Bu, tuncaq etim su transporti sahasiga çetilidiğin çəkləş tədbirini öz içine alıdı. Bu, aciz bulgan Rusiya-Yaponiya münasibetinin asasını yanımız yanğı uçuratdı. Yaponiyanın kılmışı, uzaq müddetlik tenişliğine işğe aşırışı paydasız bolubla kalmay, əksce tenişliğine teximi yaraqlaştırı veydudu.
0: Stansımız xəvri. Avropa İttifaqı Komitetinin rəisi von der Leyen 10 ayının 16 günü monolanı bildirdi. Yevropa İttifaqı energiya bahasının örülüşüge taqabıl duruş, hem de katmi yıqılgılarını import kılışkı tayini velişini yenimi tövəllitiş üçün, Yevropa İttifaqı Yevropa Neft Ayrı Sautlarının strategiyelik sözleşişini başlaş, energiyeni birleşip seti velişini küçə ediş qatarlıq tədbirlərini qollundu. O, kış pəsilinin yıqılışı qəgişib, yukarı energiya tənərxinin karxana və ahalilə ilib gelgen besimi yenimi küçə işi mümkün dedi.

Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden diktörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Nöbetçi muhariri Adıl Ablet, Nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.

0: Hürmetli radyo alıcılar, emdi Dünya Nezer programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo alıcılar, ben Zumret Yasin.
0: Radyo alıcı dostlar, bu yıl 1. aydın 7. ayı geçe, Cungo'nun yasımıçılık, mulazımetçilik, taşkı soğudu Katarlık asas iktisadi körsetküşleri açtı. İktisatının yürüyüşü mokimlik asası da ilgirilip, devamlık yenilikka, elalıkka, yakşılınışı karak yüzlendi. Tahlilçiler bu Cungo iqtisadının güçlük evrişimdeki ve hayati gücünü namayan kılıp da kalmay, yana eşi aciz dünya iqtisadığa kuvvet koştuğu deb qardı.
1: Nemi üçün umumi məhsulat miqdarı yeterlik bolsa mı, yer şarıda açlıq bağısı yanılı örləydi? Bu xil əhval, yer şarıda açlıqının muqumluqıqa qandaq təsir körüstüdü? Hər qaysi dövlətlərdeki adi istimalçılarının turmuş tənərxiga qandaq təsir körüstüdü? Hürmetli radyo anıqıcılar, tövendi deyə qıtanla programımızın təpsili məzmunları da bolsun.
0: Hürmetli radyo anıqıcılar, bu yıl 1. aydın 7. ayı geçe, Cungo'nun yasımçılık, mülazimetçilik, taşkı soda qatarlıq, asaslıq iqtisadi körsetküşleri açtı. İqtisatının yürüyüşü mukimlik asası da ilgirilip, devamlık yenilikka, elalıkka, yakşılınışkı karak yüzlendi. Tahlilçiler bu Cungo iqtisadının güçlük, evrişimliki ve hayati gücünü namayan kılıpla kalmay, yeni eşi aciz dünya iqtisadığa kuvvet koştu deb qardı. Cungo xalq daşıyosu iqtisat şöyeninin profesori Wang Xiaosong mundaq deydi. Türlük taşkı zərbə və işki qiyinçilik aldı da, Cungo'nun tədbir belgiləş qatlımı vəziyyətki qarab iş görüb, texımı axtıb, əsqatıdığan makro siyasətini küçəb yolu qoyub, sılahatını sicil çonqırlaşdırıb, yukur səviyyəlik sırtqı eçiv etişini kəna etdi. Cungo'nun hər qay sahaları pən texnikidi yenilik yartışqı tayınıb, tırışıb ilgirləb, yukur süpətlik tərəqiyyatqa puhtu türtki boldı. Onun üstüge, Cungo'nun iqtisadi asası muqim, evzellikki köp, evrişimlikki küşlük, yoşurun iqtidarı zor. Bu, iqtisatının xəyüb xətirge taqabıl turup, puxtı qədəm bilən ilgirlişige küşlük terek boldi. Bu, nəticə qəğzidin Cungo iqtisadının muqim, yeni, evrişim boluşunun ibarət Roşen Allahidlikinin namayan bolğalıqını iniq körü olqalı boludu. Birinciden iqtisat asası muqim. Cungo dünyadaki ikinci çoğun iqtisadi gevdi bolu süpti bilen en mükemmel sanayet sistemisi ve derecedin taşkırı çoğun kölemlik bazarı ige. İmkaniyet dairesi iken, xevip xeterge takabıl turuş iqtidari küşlük. Yakınki mezgilde Cungo'nun kısmen rayullarda naçar havarayı, tabi apet köp yüzbedi. Lekin iqtisat yanıla muqimlik asasıda ilgirleştin ibaret terakkiyat vəziyetini saqladı. Bu yılının aldınki 7 ayda kölemleşken sanayetinin koşulma kımmeti oxşaş məzgildikidin 5.3% aştı. Cabduk yasımıçılıkı ve yukarı texnikilik yasımıçılıkının koşulma kımmeti ayrım 9.7% ve 13.8% eşip sanayet asası texımı müstehkemlendi. İctimai istimal tavarları ve mülazimetinin part setiliş umumi sonması oxşaş məzgildikidin 2.6% aştı. Bunun işi de mülazimetinin part setiliş sonması 5% eşip tavarlarının part setiliş sonmasıdın 3.9% tez boldu. Bu, mülazimet istimalının istimalını kena yetiştiki asaslık motorga ayını vatkallıkını namayan kıldı. Şunun bilen bir vakitta, aldınki 7 ayda ahalilerin istimal bahası okşaş mezgildikidin mötüdül örledi. Xalq pulunun perivot nisbiti muqim örledi. Taşkı perivot zapsi kölümü 3 trilyon 200 milyard Amerika dollardan yukarı boldı. Bulanın hemisi, Cungo'nun iqtisadi asası muqim, küşlük ikkallikini ispatladı. Jungo dünyadaki ikinci çoğun istimal bazarı bolu süpüti bilen, iqtisatının yürüyüşünün mokim boluşi, taşkı mebleğ karhanılarga mokim terakkiyat közlümüsü ilip geldi. Nestel şirketi Büyük Junhua rayonunun baş müdürü, koşumçu baş icraiye emeldari Ma Kei-si mandak dedi. Şirketimiz Jungo istimalçılarının ihtiyacını çördep, Mesulatlı yenilik yaratışını kanat yaydırdı. 2020 yılından bu yan Jungo'a yeniden 6 milyard yuan'dan artık meblağ saldı. Jungo'da setilgan mesulatlarının 90%'ın köpüreki şu cayda işlep çıkırılıp Jungo bazırıga çonkur yuğuruldu. Tılgı ilişk erziydiğini şu ki süni akıl, yeşil, tüven karbon katarlık güllenme kesiplerinin cüş urup ravajlanışıga ergişip Jungo iqtisadının yeni kuvveti tez yetilmekte. 7 ayının ahırda açılgan Merkezi Komitet Siyasi Bürosu yığınında Kona yeni kuvvetinin almış işini tez ilgiri sürüş otturgu koyuldu. Aldınki 7 ayda yeni kuvvetinin kölemleşken sanayetinin eşşiği koşkan töhbe nispeti 50% yetti. Sanayet maşini adımının mesulat miktarı okşaş mezgildekidin 28.5% aştı. Üçte perinteri, liti iyolluk bataryanın mesulat miktarı okşaş mezgildekidin ayrım ayrım 52.3% ve 40.2% aştı. Yeni energiyelik otomobilinin umumi setiliş miktarı 50% aştı. Yukarı teknikalık kesiplerge selingan mebleğ okşaş mezgildekidin 5% aştı. Demek, bir qatar sallık malumatla şunu körsetti ki, Jungo yasımıçılıkı kesip zanciri, kımmet zancirdeki otura yukarı seviyege karab buruluş yasaşını tezletip, yeni kuvvetinin iqtisadi terakkiyatka bolgan tereklik rolunu davamlı küçeytti. Küçlük yenilik yaratış hayati küçü taşkı mebleğini celip kılıp, Jungo'nun terakkiyatına devamlı küş koştu. Dünyadaki pakizleş mülazimeti bilen temelli küçü karhana, Germaniye Kahkuroy'nun alakadar mesulü mündak dedi. Yakında Kuroy'umuz 30 milyon yuan mebleğ selip kurgan, Jiangsu Changshu

0: ئىشسىزلىقنىڭ مال تالىشىش، مالنى بېسىپ قويۇش، يولنى ئۆزگەرتىش قاتارلىق زەنجىرسىمان تەسىرلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، تېخىمۇ ئېغىر زەربە پەيدا قىلىشىدىن ئەندىشە قىلماقتا. 2007 يىلىدىن 2008 يىلىغىچە يەر شارىدا ئاشلىق باھاسى ئۆرلەپ كەتتى. Bir qism eksport qilg'uvchi davlatlar ichki ta'minotga kapolatlik qilish uchun eksportga chek qo'yib, bahodagi davolg'ushni yanama kuchaytiribdi. Shunga qarshi yer sharida ochliq mahsuloti va ombar zapisi bir qadar yuqori saviyada turibotgan, klimat o'zgarishi qatorliq tasodifiy omillarga taqabil turadigan pasaytgich hozirlangan bo'lsa-mu, lekin ta'minot zanjirining aniqsizligi yanalar bahoda davolg'ushni zo'r darajada og'irlatibdi. Ko'zlama nima uchun tovallab ketdi? Başqa köp miqdarlıq tavarlığı seleştirganda yezi iyilik məhsulatlarının ən çox alahidliki işləb çıxırış dəvriyliki uzun, təsir körüstüdüğən amılla köp. Örmətlik radiyanlıq uçula, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızdan diktorları Abdursul Abdurayim bilən Zumrət Yasin, növətçi muharəri Adil Ablət, nazarətçisi Qurban Nasacab bar.
1: Handiki işlarını bizden Allah. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdinovatkan, izdiniş dağımıda alıqı ilgirləvatkan radio amıqıcıla. Muşu vaxtınla xayarlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşanlarını padişalımız, mən Arapa Dösencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021'nin 3. ayının 22. günüden 7. ayının 23. günü geçe bolgan aralıktaki tarih ögünüp haydını biliş, tarih ögünüp işençini aşırış, tarih ögünüp ahlakını uluğlaş, tarih ögünüp emniyet görsütüşke dair bayanlardın özünde. Ve 2021 yılı 9. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiye Mektibinin küzlük okuşu mevsimi otur yaş kadırlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımını kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, mühim vazifelerini zimisiga alalaydıgan tayanç ixtisaslardan buluş gerek namlıq sözünün bir kısmını anladımız.

Radyo'nun uçu dostlar. Tövende başvucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 3. ayının 22. günüden 25. günü gece Fujian'da teşhir üçte bolganda kılgan sözünün muhim noktasını anlatımız.

Radyonu uçu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 4. ayının 25. günüden 27. günü geçe Guangxi'da təşürüşlü bolğandı kılgan sözünün mühim noktasını anlatımız.

Guangxi'nin kızıl baylığı mol. Partiya tarihi ögünüş, tərbiyesi de bu kızıl baylıqla adını yaxşı paydalanıp, tarih ögünüp şençini aşırış gerek. Tarih ögünüp şençini aşırış, itikat, əqide, şençini çıngı teşti geldik dur. Bu bizden barlıq küçlük düşmen üstüdün qalıp gelişimiz, barlıq qiyinçiliğini yenişimiz, barlıq qalbini kolu keltürüşimizdeki kudretlik manevi küç. Markizm, komünizmga bolgan itikatını çıngıtıp, ken partiya azaları, kadırlani partiyanın yüzyıllık kürüşedin itikatının küçünü yezgilip, baştın ahır küçlük iradını saklap, türlük zor qiyinçilik ve keskin hırs üstüdün baturanı qalbi kılış cahettin terbiyeleş ve yetekleş gerek. Jongocha sosializmga bolgan itikatını çıngıtıp, ken partiya azaları, kadırlani Jongocha sosializmning tarixiy taraqqiyotining muqarrar natijasi. Jongoni taraqqiy qildirishning muqarrar yo'li. Amaliyotning siniqini o'tgan ilmiy haqiqat ishkalligini cho'nqur tunish. Yo'l ishonchi, nazariya ishonchi, tuzum ishonchi, madaniyat ishonchini boshdan oxir chingitish jihatidan tarbiyalash va yetaklash kerak. Jonghua millatining ulug' gulinishini amalga oshirishga bo'lgan ishonchini chingitib Kən partiya əzaları, kadırlani, əsli məqsəd və buruşunu əsli çın saxlap, cəzmən qalbi qiliş şənçini çınıtıp, partiyamızın xalqını iştipaqlaşdırıp və yitəkləp, Jongocha sosializm yolu da Jonghua millətinin ulu gülünüşünü çoxum əməlgə aşuralaydıqalıqıqa qətti işinib, biz bir əvlad kişiləgi mənsub, yeni dəvirgi münasib tarixi tökbüləni tirişib yartış cəhətdən tərbiyələş, ve yetekleş gerek. İtikat, əqide, şenç, en yakşı çırtmaz doğru. Partiya stili, paklık kuruluşunu baştan ahırı yakşı tutup, çirikli şikipitin almaydıgan, çirikleşmeydıgan, çirikli işini oylamaydıgan kılıçını bir gövdeleştirip, olgı sılzıtış cihette, teğimi küp tüzüm karakterlik netice ve teğimi zor idarı kılıç ünümü hasıl kılıç gerek.

Partiyamız 100 yıllık küreş davamında bir qatar özgüçe inqilabi ruhunu yetildirip ve şekillendirip, partiyanın müstekkem itqadi, tüp məqsidi, isil stilini merkezlik namayan kıldı. Bu, bizni boşaşmay küreş kılıç kırgıbetlendirdiğin kımmetlik manevi baylık. Partiya tarihi ügünüş terbiyesi de, tarih ügünüp əxlaqını ulğulaş, kən partiya əzaları kadrlarını Kızıl Genge varislik kılıp, Ali Canap əxlaq pəzilət yetildirişki yetekləşdi gəllikdir. Birinciden, partiyaya sadık boludağın umumi əxlaqını ulğulaş gerek. Kən partiya əzaları kadrla partiyaya kirgende bergen partiyaya sadık bolumən. Partiyaya mängü asili kılmaymayan digen kəsmini mängü unutmay, baştın ahir partiyaya sadık bolışı. Partiya işlerine sadık bolışı. Qatti niyet bilen partiyaya ägiş minişi. Özümü pushayman kılmaslıq gerek. İkinciden, xalqı bəxt yartıdığan amivi əxlaqını uluğlaş gerek. Kən partiya əzaları kadrla xalqının meydanı çıntırıp, baştın ahir xalq bilen japa müşaqqatda hayat mamatı billi bulup, mesuliyetini dadıl zimisigi ilip, aktif işlep, xalqı bəxt yartışını əqiqi türde ən negizlik mesuliyet kılışı gerek. Üçüncüden, özgü qatıq tələb koyduğan əxlaq pəzilətini uluğlaş gerek. Kən partiya əzaları kadrla kiçik işta yalğız kalğanda ehtiyatçan bulup, pak adam bulup, durus iş kılıp, tirişip ali canap adam, sap adam, əxlaqlı adam, pəs arzu həvəslədin xali adam, xalq paydılıq adam buluş gerek.

0: Bu yıl partiyamız kurulganlıkının 100 yıllıkı. Bütün partiyada partiya tarihi ügünüş terbiyesi kanat yaydırılıp atıdı. Köpçülükni Merkezi Komitet Partiya Mektibi'de ügünüşke oralaştırıp, bir kadar sistemlik partiyevilik terbiyesi ve nazariye terbiyesi ilip biriş intayin zörür. Men her kararlılık otur yaş, yaş kadırlarının terbiyeli sınıfının içiliş murasımı da söz kılıp kilovatı men. Bunundaki asaslık maksat, köpçülük bilen sırdışış, köpçülükke bazı taleplerini koyuş. Birinci, itikatta müstakem partiyaga sadık buluş gerek. Partiya 18. kurultayının bu yan, men partiya azaları kadırla gayi itikadını çıngıtış şartta kayıt tekitildim. Bu meseleni kayıt tekitlişimdeki sebep şu ki, bir mezgil her hıl hata idiye ve mücmel karaçlarının tesiri tüpeyildin, hili köp sandiki partiya azaları kadırla komünistlerinin gayi itikadını yoktup, menfaat kılı berilip gayige ehmiyet vermeydigan. Şahsi heves kılı berilip itikadga ehmiyet vermeydigan bop kaldı. Jongo Komünistik Partiyası kurulgan 100 yıldan boyan baştın ahırı yüksek gaye ve müstehkem itikadga ige partiya bulup geldi. Bu gaye itikad del Markizm itikadı. Komünizm uluğvar gayesi. Jongoça sosyalizm orta gayesidir. Gaye itikad, Jongo komünistlerinin manevi tövriki ve siyasi royi. Şunakla partiyanın iştifaklıki birlikini saklaşının ideyevi asası. Men partiyamızın gaye itikadı karta mücmellik kılmasının tılını çaynap oldurmasının belki bayrağımız roşen halda merdanlik bilen ifade büldürüşümüz gerek de tekitlep geldim. Kompartiye özünün gay itikadını yoktuplu koysa, onun başka partiyelerden işkandak mahiyetlik perk kalmaydı. Manevi hareketlendirgüş küçü ve manevi reştisini yoktup, teşkilsiz çeçilangı topka ayınıp gelip, mağlubiyetlik takdirden keçip kutlanmaydı. Şunu men gay itikad, komünistlerdeki manevi kalçı. Komünistlerde gay itikad bolmasa, manevi cihette kalçı kemlik görülüp, sünek yumuşaklış kesiligi gırıpta bop kalıdı de, mukarrar halda siyasi cihette aynıp gitiş, iktisadi cihette nefsaniyetçiliki beriliş, ahlak cihette çükülüşüş, turmuş cihette çirikliş ekvalı kelip çıkıdı o dep kayıt tekitildim. Partiya azaları kadırla üçün itkanda, müstehkem gayi itkadı buluş, ya ki nam menfaat, şahsi hevesnanlı koydu buluş, şu adamın ideyevi menzili ve şerkitini belgileydi. Partiya azaları kadırla, müstehkem gayi itkadı iyi bolgandıla, türlük sınaklağı berdaşlık berip, mezmut mağalaydı, Irak'ı yürelleydi. Gay itikadı bolmasa, ya ki gay itikadı müstehkem bolmasa, boran çapkulağı berdaşlık berelmey, aşkışlık peyitte, şahsi gerez peyda boludu. Hatta ciddi peyitte, özün çetke aludu. Real turmuşta, bazı partiye azaları kadırla, manevi cihette püçeklişip, iradi cihette çükülüşüp, mal dünyağı berildi. Pul mal, nam menfaat, rahat paragatni emmidin ela bildi. Aslandaki kişiler hatta partiye ve halık bergen hukukni öz kömüçüge çok tartışının vasıtası kılıbilip, çiriklik patkıgı bitip kaldı. Bulanın hemisi teki tektin itkanda gayi itkat tevrinip kalgallıktan bolgan. Men daim komünistlağı haz rohiyetin tavlap, ügünüş, pikir yürgüzüş, kullanışını birleştirişte biliş, işiniş, kılışını birlik keltürüştü, çıntürüş kereyek dep geldim. Bunun da muhimi partiye azaları kadırladın gayi itikadını çıngıttış. Partiye vilikini küçeytişini talep kılış maksat kılıngan. Müstehkem gayi itikadını şekillendiriş, bir küçepli vücut çıkargılı boludugan iş emez. Şunakla bir ecir bilalla mengü rahat gördüğün iş emez. O, özü müstəkkəm dəb qarğanqılı müstəkkəm bop qamaydı. Bunun üçün kürəş qılış əməliyyəti də üzlüksüz çınıqış, sınaqladın ötüş gərək. Yəni gəlib bu xıl sınaq uzaq müddətlik boludu. Köp allada texirəyimsiz boludu. Onun üçün ömür vayə tırışçalıq körsçik doğru gəlidi. Sansızlığan inqilabi qurballa, inqilab yoluğa minib, oldu bilən vətənni, xəliqni qutquzuş üçün həqiqət üstüdə üzlüksüz izdinib, ən axırda markizmni, kommunizmni tallıqan. Yıqındı qoyulğan köp qısımlıq televiziya teatri, oyğanğan yıllada partiyamızın dəsləbki məzgildeki rəhbərlərinin boran çapqulluq kürəş vəziyyətdi. Xılmı-xıl məslək aldı da ahir qətilik bilən markizmni, kommunizmni tallıqallıq ecallıq namayan qılınğan. Onu həmminla körgən buluşanla mümkün. Lidacav mındaq digən. Kişilik hayatının məqsidi öz hayatını nurlandırış. Lekin hayatını nurlandırış üçün candın kəşmisə bombaydıgan çağlamı boludu. Ali canab hayat həmişə xəxırmallaca qurban buluşdu işbadılınıdı. Lidacav cəllatının qılıçı aldı da qılç tiz pükməy, həqqaniyyət yolu da mərdanlik bilən qurban bulub, öz hərkəti arqılıq qayı itqadının təndaşsız müstəkkəm işgəlikini ispatıldı. Partiyanın 100 yıllık tarihi qaraydıgan bolsaq, milyonluğun partiya əzası qallıq, ayat mamatlıq sınaqladın ötüb, ahırgıcı bərdaşlıq bərgən. Sansızlığan partiya əzası qayı itqadı üçün qimmətlik hayatını təqdim qılgan. Yəni bir monç kişilə capalıq şərait və rəyimsiz kürəş davamıda qayı itqadıdın təvrinib qalgan. Hətta onunla asili qılgan. Partiyanın birinci qurultayı qatnaşqan 13 adam içi də Wang Jinmei, Li Hanjun, Deng Enming, He Shuheng, Chen Tianchu bəşəylən qurban bolgan. Bəzlə partiyadın çıxıb kətkən. Qin Gongbo, Zhou Fuhai, Zhang Guotao üçəylən aynı partiyaya asili qılgan. Küçlük dolqında tas qılış tarixinin qanuniyyətidir. Xuddi Luşun itqandək, ahırki məqsədləri oxşaş bolmağalıq üçün yürüş davamıda bəzlə səbtin çəkinib mi gedidu? Bəzlə taşınıb qalıdu. Bəzlə çüşkülüşüb gedidu. Bəzlə xayılı qılıdu. Likin yürüşki dəxlisi yetmisila ahırıqı barğansıri bu qoşun mu sap xıllanğan qoşun bop qalıdu. Yaş kadırla şunu esidi çın saxlışı kerek ki, ғай итқатни чыңытыш өмірлік тема. Оның үшін дайым тәрбиелінішке, дайым тауылнышқы тоғыр келуді. ғай итқатқа бір өмір ішініш, оның да бір өмір чың тұрыш керек. Алы көңілі қылғанда, ерім елді ваз кешкенде, әтті әсілі мәқсітігі асилі қылғанда, чоқым чоң чатақ чықыды. ғай итқатта мұстәккен болуш білен, партияғы садық болуш, Бір-бірігі зиш бағынышлық. Ғай итқат мұстәккен болғандыла, партияғы садық болғылы болуды. Партияғы садық болуш, ғай итқат мұстәккен болғалықның әң яқшы ешімі. Қызыл қия романыдеке Лиу Сияңның реалықтеке образы Лиу Годжи сүчендеке бір бай айылды тоғылған болып, хайынның садқолықы білен қолғы еліп түрмегі ташланған. Шпиолла оныңға Təşkilat dikilən xırar qılıb, partiyadın çıxıb kətkəlikini gezdi ilan qılsıla, dərhal qoyuvidi qalqını etqan. İziq turuşla aldı da, o kəskillik bilən, ölüb kəssəm mu, partiya bolsıla, ölməginim gə bara vər. Əgər təşkilgi satqıllı qılsam, hayat qalqınımın nimə əhmiyyəti bolsun, dəb cavab bərgən. Yoldaş çınyi, inqilab qılışda, əmmüdün muyimi, Қәтті чың тұрыш дегенні өмірлік дәстур қылған. Нәнчан қозғылыңы да о қошынғы етішелмеген. Кейін қатмы-қат қиын өткелләдің бөсіп өтіп, қозғылаңчы қошынны тапқан. Қошын теншін шүйге етіп барғанда аран 800 адам қалған. О, елдаш жудағы әмкарлышып қошынны еққан. Әмді көпчілікке Ғәлбі қылып зорайған әхвалда қақырыман болуш асан. Мәғлуп болып чекінген вәзиетте қақырыман болуш бәклік қиын. Мәғлубиетні баштың кәчіріп баққан қақырманла әқиқи қақырман есаплыныды. Біз мәғлубиет мәзгіледі ке қақырманладың болушымыз керек деген. Партияға садық болуш, маны мұшындақ болуш керек. Мәйлі оңышлық шарайытты болсын, яке оңысыз шарайытты болсын, қатты ниет келіп партияға әгіш меніш, өлсімі пұшайман қылмаслық керек.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, biz bugünkü gün iş programımızda başvurucu Xi Jinping'in 2021 yılı 3. ayının 22. günüden 7. ayının 23. günü geçi bulan aralıktaki tarih ögünüp kaydını biliş, tarih ögünüp şençini aşırış, tarih ögünüp ahlakını uluğulaş, tarih ögünüp emniyet körüstüşke dair bayanlardın özünde. Ve 2021 yılı 9. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiye Mektibinin küzlük okuşu mevsimi otur yaş kadırlarını terbiyeleş kurusunun içiliş murasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, muyum vazifelerini zimmisiga alalaydıgan tayanç ixtisaslardan boluş gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

Trening programımız müşerdaya yaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Trening'la stansımızın başka programları da bolsun.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleydi. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik. Eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik. Yakından bu yan linfa hücayirlerim ve kisellik karşıtırgıcı hücayirlerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımda halıqancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tang atkızı ötüş sebeplik zehir tazlaş hizmetim katık kalayım kalışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tang atkızı sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tang atkızış kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normadan artıq hizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sübsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim et.

0: Yoktu. Ben Evrez yoluna yıkıp gittim.
1: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlerini soğardım.
0: Baskının su deryalığa kuyup verildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
2: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Radyonuz dostlar, programımız kaytip geldik. Şundak bir kişi ba. O siz bilen birge bolganda sizge kiyimni kelin kiyişni, bexaterlikiñizge diqqat qilishni erinmey jekilep turdi. Tit-tit bop turgan cheginizdimi, o yeniñizde tursa bir xil illiqlik his qilasiz. Yeniñizde pul qalmagan çağda o sizge pul tepişniñ oñay emasligi toğrisida tembih beriduyu. Yani çöntikinizge pul tıkıp koydu. O del sizden atanınız. Şundak bir kişiler ba, siz bilen birgi toğan çığıda, bazı da siz bilen soğuşup kalıdı. Yani bazı da siz bilen tergişidi. Daim sizden nersinlerinizde tahtı valıdı. Daim atanınızga sizni çekiştirdi. Bırak o daim sizni her kandak kişiden mi bekerek asıraydı. Bu dəl sizdən qərindişimiz. Şundaq bir kişi ba. Körüşməgən çığınızda daim onu əsləyisiz. Körüşkən haman məğziniz qızırıb, jürüküniz selib, nemi deyişinizi bilənməy qalısız. O daim oğayla jürükünüzdü igiləb durğaçqa, onu unutyanmaysız. Çəksiz xiyalla ilkidə közünüzgü uyku kənməydim. Bıraq siz, Yanıla şiirin yiz duygulağı çömesiz. Çünkü siz onu söyüsüz. O siz üçün en köngüllük şük. Bu del sizden söygünüz. Şundak bir kişiler ba. O hüddi sizden hayatınızdan devamı, yaşlıkınızdan aynı ki, sizden muhabbetinizden cevheri. Siz onun üçün hemen unutuyorsunuz. Her kandak işini kılışkı razı bulursunuz. Onun bilen uçuruşunuz sizini bu dünyadaki en bəxtlik adamı aylandırıp sizge çeksiz bəxt atakıga. O del sizden perzentiniz, yürek barınız. Karan, emeliyette sizden etrafınızda en şundak siz üçün en mühim adamlar var. Ola boğaçkıla Sizden hayatınız en şundak köngüllük, en şundak bəxtlik. Ola sizge en şundak çeksiz söygü, xuşallık ve bəxtini ata kıldı. Ondaqdı siz üçün. Siz mi olağa, ola sizge ata kılgan söygü, xuşallık ve bəxt duygusunu beri aldınız mı? Olanı qadırlan. Ulağını asıran, ulağı köyünün. Çünkü ula siz üçün en kadirlik ademle. Bu dünya şahsiyetsiz muhabbet bilen güzel ve kıymetlik. Kıskığın hayatımızı kıymetli iyi kılaylı. Etrafımızdaki her bir muhabbetlik kişini kadirleyli. Yine ondak olsa güzel nakşilerimiz silah üçün.

Qadirlik anlaşıcılar, şu tatlı programımız devamlaşıvatıdı. Nadir nakşilerimiz sile üçün yangravatıdı. Elbette muhabbetlik nakşilerimiz üzülmez melodiye birimizni kuşpırak güllerge toldurvatıdı. Muhabbet güzellik duygusu ata kıladığan illik hissiyat sezgüsü. Muhabbet, mehir, vapa.

0: başlandı. Nöbette Narat aerodromunu kengaytish kuruluşu ciddi kılınmakta. 400 netçi kuruluşçı iş orunda çıntırıp, çoğun tipki 100 yakın maşini üskünde meşgulat kılmakta. Uçuş, konuş rayonu, hava boşluğunu başkuruş üskünüsü, yol başlaş çırgı, aero rayonun Katarlık köplügen toktan bölgede maskadan da kuruluş kılınıp, köp noktudun tən küş çıkarılmakta. Törünün işkenç toktan bölgedeki kuruluş kollektifi uçuş konuş yolunun materyal ve kuruluş teknikisini əlalaştırıp uçuş konuş yolunun çıdamcallıqını yanımı aşırdı. Şincan Tianju kuruluş çeklik şirketinin tür direktörü Li Shihua mındaq dedi. Yol yüzü materyalığa tala koşup sürgülüşke yerleşki çıdamcallıqını aşırdıq. Ömrü teximi uzun, çıdamcallıqı teximi yukarı buludu. Beton koyuş kuruluşunu 10. ayının 15. günü gece tamamlaşını planladık. Narat aerodromunu kengaytish kuruluşu cemi 470 milyon yuan yakın meblağ selinip, uçuş konuş yolu 2800 metre uzartıldı. 5338,15 kvadrat metrelik aerobina 38 metre egizlikteki kumandallık munarı selinildi. Türlü koşumcu əsləhə kuruluşu mas qadamda kılınıp, aerodromun katına şaraiti omum yüzlük yukarı götürüldü. Jungu Binakarlık Kuruluş Grubu, Şinjan Binakarlık Kuruluş Grubu çeklik şirketinin tür direktörü Jang Zhi mındaq dedi. Türde 10 ayrım kuruluş kılınıdı. Hazırca barlıq ayrım kuruluşlarda ulgu ulaş ve bir taraf kılış hizmeti tamamlandı. Yıllakırgıca barlıq ayrım türünün asası gevdisini püttürüşünü planladı. Gireleşken taş yol toğrudan devlet içi bilen sırtını tutaştırdığan tömür yol liniyesi gece, her tarafken ayrıplan katnaydıgan puhralları avyasiyesi ve tövben boşluk ıksadı gece, Şincan'ın katnaş transport sahası 15. 5 yıl başlangan mezgelideki türlük nişan vəziyiblerini gözləb, zamanvi yukarı süpetlik, universal, strolluk katnaş toğru bərpa kılışını tezletip, Şincan'ın 5 cun strategiyelik oran bekitmesini əməliyleştiriş, sosyalistik zaman birleşken Şincan kuruşunu küçülük trakki iki kıldı.
1: Emdi, 15. 5 yılını yakışı başlap, yeni musabıda cesaret bilen olgu ilgirleyli sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız haberi. Port, devletin sırtkı içi bitişler vasisi. Şundakla taşkı alaka ve ixtisat soğudu hemkarlık kövriki. Şincan portlarının funksiyasını küçəb mükemmelleştirip, tamujundun ötküzüşünü sıcıl kolaylaştırıqaçka, port sodisi kümseri callınıp taşkı sodi səviyyəsi üzliksiz östü. Alata portu qaribki ecivitilgən xalqıra ulanma transport yolunu sıcıl ravallaştırıp, ecivitiş hayati küçünü sıcıl qozqatdı. Alatau tamujnisinin statistikisiga asaslanganda bu yıl 1-ci aydın 8-ci aygacha bu port arqalıq toşulgan yük 21 milyon 717 000 tonnaga yetip, boltur kuşu mezgildigidin 9.4% köpeygen. Aqıl port kurulishinin türtkisde, tömür yol portunun tamujundun ötküzüş vaqti 20%'tin artu qısqırap, Jungu Avropa növetçi poyezini tiz ötküzüş işqa aşqan. Taşyol portu, taşyol portu bilen təvəllik boyuca, tamujindin bivastı ötküzüş birleştirilgen əndizini sıcıl umumlaştırıp, karxanı məlum kılış, port təkşürüp ötküzüş, təvəcay nazarat kılış başquruşunu yoçuqsız cipsilaştırıp, qatnaş ünümünü təxminən 70% aşırgan. Alatau, Jingmao, Xalqara, Yük Transport Vakalatçiliki Çeklik Şirketi, Tamujindin Ötküzüşke Məlum Kılış Bölümünün Direktori Li Jianjun Mokberi'ğı mındaq dedi. Məlum Kılış Təkşürüp Ötküzüş Alqısta Vakıt ve Küş Ticeldi. Eşya Obrat Ünümü Körnerlik Yukarı Götürüldi. Bu yıl Kesif Miktarımız Boltır Kışı Mezgildikiden 20% aştı. Baktu portunun yolu içi tekşürüş sağlıda, çigra halkıp sayahat kıldıqalla ölçüretti turup tekşürüştünü ötü batattı. Çölçeklik sayahatçı Ma Yinshan mındaq dedi. Azar Tamujindin ötüş Bekravan, hizmetçilə etraplıq mülazimet kılıdı, seperge xadırcam çıxalayımız. Baktu portu taşyol portu bilen təvəllik boyunca Tamujindin bevastı ötküzüş, yezigli koşumcu məsulatları yeşil yolu eçiş qatarlıq, Tamujindin ötküzüşünü kolaylaştırış ıslahatıqı tayinib, Tamujindin ötüş halkısını qısqartıp, Tamujinığı aldın məlum kılış, yük kəlgən aman təkşürüp ötküzüşünü əməlgə aşırıp, taşqı sodi karxanalarının əşya obro tənərxini zor dərin.

0: Tağ arasındaki katma kat ormanla yeşillikle pürkenigen bolup, dehkanlarının birbirine girelişip ketken oylu araları bu yerge özün koşup durattı. Esli ekologiyelik, güzel tabii tağ deryalar bilen sahra menzirisi bir geldileşken bulup, her kaysi caylardın kelgen sayahatine küz menzirisinin huzurlanğandın sırt, yana bu yerde ötküzülgen resim körgezmesini görüp intayin memnun boldı. Hınarlık sayahatçı Şu Şavya mındak dedi. Küz menzirisi kirgen yezi kentlerinin tabi halatı bilen kalem arkalık namayan kılıngan Tiyanşan'ın küz menzirisi birbirine ait maslaşıptı. Kişiye yeniç duygu berdiken bu kıtımkı sayahatımın hakikaten erzi kallıkını his kıldım. Pişan nahiyastaki kum tağı kumlıkı. Yopuğun ayastaki Davaköl kumluk sayahat menziri rayonda sayahatçıla kumlukta dolgun yeriş, tövgi karavanı seylisi katarlık köptürlerini sınap, kumluk menzirisini her tereplemi yiskaldi. Guangdong'dun kelgen sayahatçı Zheng Shijin mundak dedi. Süret arka görünüş kılıngan kök asman ak bulutla bek çıraylık çıkıptı. Avat nayası Dolan kabilesi menzeri rayonu, Dolan medeniyeti özgeci baylıqa tayinip at beygisi, oğlak tartışış katarlık köptürlük özgeci faaliyetlerini yolga koyup, nurgun sayahatçını kadimini toktutup görüş sınav ve kışkı gelip kıldı. Cansuluk sayahatçı Çin Çavunan mundak dedi. Bu yerdeki kalıp örüp adeti naiti özgeci, ama naiti kızgın iken, bana yeniç duygu verdi.
1: Stansımız xəbri. Altın Küzdən Abdunum rayonudakı Nurgunçay Joxargülü baş deyim qılınğan körgəzmini mas qadamda ötküzüb kişilərini Joxargül tamaşa qılıb küznün gözəl mənzərəsindən huzurlanışqı cəlb qıldı. Sancı şəhərdəki Şinjan gezigli körgəzmə bağçasının 70 mo Joxargüllükdə 400 min tüp Joxargül bəs-bəsli içilib minnəç xil altın küz Joxargülüdən rəngdar yögüm rəsim şəkillənən idi. Bir-birge kiraylaşken jigirim netçe özgeci daga noktusta Şinjan içi sırtıdan gelgen sayacılar gülzarlıqını seyli kılıp sürat güçüşüp güzel dakikalardın hatir kaldırdı. Devlet bayramı mezgilede Joxar Güllüki künigi otur hesaplen 20 000 adam qitim sayacı kütüb aldı. Altaylıq sayacı Ma Yuxia mındak dedi. Joxar Güllüki poreklep içilgan rengaren Joxar Güllür bilen tolup xuddi bir parça güzel yögüm rəsimge oxşap kaptı. Leoninlik sayahatçı Li Hongying rengaren gülzarlıqı kırıp kalgandak bulduk. Şinjan'ın teyximi güllünüşünü ümit kalemez dedi. Bu mezgilde Gülşehirlik Xalık Bağçısı'da köğül koyup ötközülgen İpek yoludaki Joxar Gül şehri baş deyimlik Joxar Gül körgezmizde 193 000 teştek Joxar Gül 360 netçe ala sort körgezmi kılındı. Ürümçe şehirlik Ösümlük Bağçısı'da ötközülgen Joxar Gül Jonhua'da içildi. Xuşidi İpek yolu tarıdı temsidiki altın köz Joxar Gül körgezmizde köplügen esil Joxar Gül merkezlik körgezmi kılındı. Guohua Jinghong, Huofeng Huang, Shuiqi qatarlıq Joxar Gül sortları kişilerini jalb qildi. Ürümqi şehri Alsi Liobo mundaq dedi. Şinjan nayit yaxşı sortlarını kirgizibdi. Haqiqatan kişinin közün çaqındı degen. Egilinishçe Şinjanın köp qism jaylarda Joxar Gül 10-nji ayning otra axırlarigacha echildi degen. Şehir ahalisi va sayyohlar yaqin atrofdagi tomosha nuqtasini tanlab kuzning güzel manzarasini tomosha qilsa bo'ladi degen.
0: Endi Avtonom rayonidagi 16 shaharning avaraydin ma'lumot anglatamiz. Ürümçi dava bulutlik bo'lib keyin echildi. Temperatura 8-dan 17 selsiya gradusgacha. Altay dava bulutluk, temperatura 0'dan tüven 1'dan 14 selisiya gradus kucha. Çöçekte hava bulutluk, temperatura 3'dan 15 selisiya gradus kucha. Gülcüde hava uçuk bulup kiyin bulutlundu, temperatura 5'dan 19 selisiya gradus kucha. Bortalada hava uçuk bulup kiyin bulutlundu, temperatura 5'dan 17 selisiya gradus kucha. Karımayda azırak yamğur yegip kiyin hava bulutlundu, temperatura 8'dan 17 selisiya gradus kucha. Köytünde azırak yağmur yığıp kiyin hava bulutlandı. Temperatura 6'dan 19 selisiya gradus kucha. Şekhanzide hava bulutluk. Temperatura 4'dan 20 selisiya gradus kucha. Sanjide hava bulutluk. Temperatura 9'dan 19 selisiya gradus kucha. Kumulda hava bulutluk. Temperatura 12'dan 23 selisiya gradus kucha.

0: Turpanda hava bulutluk, temperatura 17'den 28 Selisiya gradus kucha. Korlu'da hava bulutluk bulup keyin echiladi, temperatura 10'den 22 Selisiya gradus kucha. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 11'den 22 Selisiya gradus kucha. Atuş'ta hava bulutluk, temperatura 14'den 26 Selisiya gradus kucha. Kaşkar'da hava bulutluk, temperatura 14'den 26 Selisiya gradus kucha. Xotan'da hava bulutluk, temperatura 11'den 22 Selisiya gradus kucha. Ürümçi'de hava bulutluk bulup keyin echiladi, temperatura 8'den 17 Selisiya gradus kucha bulut. Hürmetlik radyo anlıqçılar. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərlər Proqramısı boyunca anlatış verdik. Bu qədimki proqramımızın tərcümaları Aminə Nurəhmət, İlmi Nuri Hisamıdın, Muhariri Geni Qadır, Məsul Muhariri Zulxumar Qurban, Diktorları Zulpiya Mahmud bilən Həsəncan Savud. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısını anlığınınla rəhmət. Sılışıtın abonçıla terminalını çürürsünüz. Teximi köp sərxil məzmullardın xəbərdar bol alaysız.
1: Jonqa xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqa millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonqa millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Hürmetlik radyo anlıkçılığa, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden diktörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Nöbetçi muhariri Adıl Ablet, Nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.

0: Hürmet radyo anlıkçılığa, emdi dünyaya nazar programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmet radyo anlıkçılığa, mən Zumret Yasin.
0: Radyo anlıkçı dostlar, bu yıl birinci aydın yettinci ayı içe, Cungo'nun yasımıçılık, mülazımetçilik, taşkı soğudu Katarlık asas iqtisadi körsetküşleri açtı. İqtisadının yürüyüşü mokimlik asası da ilgirlep, devamlık yenilikka, elalıkka, yakşılınışı karab yüzlendi. Tahlilçiler bu Cungo iqtisadının küçük evrişimdeki ve hayati küçünü namayan kılıplı kalmay, yana eşi aciz dünya iqtisadığa kuvvet koştuğu deb qardı.
1: Nemi üçün umumi məhsulat miqdarı yeterlik bolsa mı, yer şarıda açlıq bağısı yanılı örləydi? Bu xil əhval, yer şarıda açlıqının muqumluqa qandıq təsir körüstüdü? Hər qaysi dövlətlərdeki addi istimalçılarının turmuş tənərxiga qandıq təsir körüstüdü? Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə deyə qıtanla proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.
0: Hörmətli radio anlıqçılar, bu yıl birinci aydın yettinci ayıca Cungo'nun yasımçılık, mülazımetçilik, taşkı soda qatarlıq, asaslıq iqtisadi körsetküşleri açdı. İqtisadının yürüyüşü muqimlik asası da ilgirlep, davamlıq yenilikka, elalıqka, yaxşılınışqa qarab yüzlendi. Təhlilçilər bu Cungo iqtisadının küçlük, evrişimliki ve hayati küçünü namayan kılıplı kalmay, yani eşi aciz dünya iqtisadığa kuvvet koştuğu deb qardı. Cungo xalq daşıyosu iqtisad şüyanının profesori Wang Xiaosong mundaq deydi. Türlük taşkı zərbə və işki qiyinçilik aldı da, Cungo'nun tədbir belgiləş qatlımı vəziyyətki qarab iş görüb, teximi axtıb, əsqatıdığan makro siyasətini küçəb yolu qoyub, islahatını sicil çonqırlaşdırıb, yuqur səviyyəlik sırtqı eçiv etişini kən aytdi. Cungo'nun hər qay sahaları pən texnikidi yenilik yartışqı tayınıb, tırışıb ilgirləb, yuqur süpətlik tərəqiyyatqa puhtu türtki boldı. Onun üstüge, Cungo'nun iqtisadi asasi muqim, evzellikki köp, evrişimlikki küşlük, yoşurun iqtidarı zor. Bu, iqtisadının xəyüb xətirge taqabıl turup, puxtı qədəm bilən ilgirlişige küşlük terek boldi. Bu, netici qəğzidin Cungo iqtisadının muqim, yeni, evrişim boluşdun ibarət Roşen Allahidlikinin namayan bolğalıqını eniq körü olgalı boludu. Birinciden iqtisad asasi muqim. Cungo dünyadaki ikinci çoğun iqtisadi gevdi bolu süpti bilen en mükemmel sanayet sistemisi ve derecedin taşkırı çoğun külemlik bazarı ige. İmkaniyet dairesi iken, xayıp xeterge takabıl turuş iqtidari küşlük. Yakınki mezgilde Cungo'nun kısmen rayullarda naçar havarayı, tabi apet köp yüzbədi. Lekin iqtisad yanıla muqimlik asası da ilgirleştin ibaret terakkiyat vəziyetini saqladı. Bu yılının aldınki 7 ayda kölemleşken sanayetinin koşulma kımmeti oxşaş məzgildikidin 5.3% aşdı. Cabduk yasımıçılıkı ve yukarı texnikilik yasımıçılıkının koşulma kımmeti ayrım 9.7% ve 13.8% eşip sanayet asasi teximi müstehkemlendi. İctimai istimal tavarları ve mülazimetinin part setiliş umumi sonması oxşaş məzgildikidin 2.6% aşdı. Bunun işi de mülazimetinin part setiliş sonması 5% eşip tavarlarının part setiliş sonmasının 3.9% tez boldu. Bu, mülazimet istimalının istimalını kena yetiştiki asaslıq motorga aylınıvatqallıqını namayan kıldı. Şunun bilen bir vaqtta, aldınki 7 ayda ahalilerinin istimal bahası oxşaş məzgildikidin mötüdül örledi. Xalq pulunun perivot nisbiti muqim örledi. Taşkı perivot zapsi kölümü 3 trilyon 200 milyard Amerika dollardan yukarı boldı. Bulanın hemisi, Cungo'nun iqtisadi asasi muqim, küçlük işgəllikini ispatladı. Jungo dünyadaki ikinci çoğun istimal bazarı bolu süpüti bilen, iqtisatının yürüyüşünün mokim boluşi, taşkı mebleğ karhanılarga mokim terakkiyat közlümüsü ilip geldi. Nestel şirketi Büyük Junghua rayonunun baş müdürü, koşumçu baş icrayı emeldari Ma Keisi mandak dedi. Şirketimiz Jungo istimalçılarının ihtiyacını çördep, Mesulatlı yenilik yaratışını kanat yaydırdı. 2020 yılıdan bu yan Jungo'ga yeniden 6 milyard yuan'dan artık meblağ saldı. Jungo'da setilgan mesulatlarının 90%'ın köpüreki şu cayda işlep çıkırılıp Jungo bazırıga çonkur yoğuruldu. Tılgı ilişk erziydiğini şu ki süni akıl, yeşil, tövən karbon qatarlıq güllənmə kəsiblərinin cüş urup ravajlanışıqı əgişib, Jungo iqtisadının yeni kuvveti tez yetilməkdə. 7-ci ayının axırda eçilgən Mərkəzi Komitet Siyasi Bürosu yığınıda Kona yeni kuvvetinin almış işini tez ilgiri sürüş otturgu koyuldu. Aldınki 7 ayda Yeni kuvvetinin kölemleşken sanayetinin eşşiği koşkan töhbü nispeti 50% giyetti. Sanayet maşini adımının mesulat miktarı okşaş mezgildikidin 28.5% aştı. Üçte perinteri, liti iolluk bataryanın mesulat miktarı okşaş mezgildikidin ayrım 52.3% ve 40.2% aştı. Yeni energiyelik avtomobilinin umumi setiliş miktarı 50%'ın aştı. Yukarı teknikalık kesiplerge selingan meblağ okşaş mezgildikidin 5% aştı.

Demek bir qatar sanlıq məlumatlar şunu göstərdi ki, Jungo yasımçılığı kəsb zənciri, qımmət zəncirdiki otura yuqur səviyyəgə qarab buruluş yasaşını tezlətib, yeni qüvvətnin iqtisadi tərəqqiyatqı bolğan terəklik rolunu davamlı küçəytdi. Küçlük yenilik yaratış hayati küçü taşqi məbləğini cəlib qılıb, Jungo'nun tərəqqiyatıqa davamlı küş qoşdi. Dünyadaki pakizləş mülazimeti bilen təmillügüçi karxana, Germaniye Kax Groy'nun alaqıdar məsuliyyə mındaq dedi. Yakında Groy'imiz 30 milyon yuan məbləğ selib qurğan Jiangsu Changshu 3. qararlıq zavuti rəsmi ticaret başladı. Kelgüsü de Groy'imiz yine yerlikleştirip yenilik yaratış ve işlep çıkarış orullaştırmasını devamlı ilgiri sürüp, Jungo bazarının hayatı küçüge tayinip, dünya pakizleş kesbinin tipini özgertip, derecesini östürüşüge küş koşudu. Bunundan başka, Jungo iqtisadının evrişimliki sırtkilerge çoğunkır təsir kaldırdı. Taşkı soğudunu misal kalsak, taşkı muhitta iniqsizlik köpeyiş, qorxçılıq küçeyiş qatarlıq hırsla aldı da, aldınkı 7 ayda Jungo'nun mal import, export, umumi summisi okşaş mezgildikidin 17,3% eşip, küşlük evrişimlikini namayan kıldı. Şundakla dünyaya kımmetlik, eniklik ata kıldı. Tılgı ilişki erziydiğini şu ki, aldınkı 7 ayda Jungo'nun import miktarı 22% eşip, eksporttun 8 point yukarı boldı. Bu, Jungo'nun hem dünyadaki derecedin taşkırı setival uçı, hem derecedin taşkırı satkıcı işkerlikini yeni bir kıtım ispatladı. Bu yıldın bu yan, Jungo'nun eksport kılıç paliyeti Belarusya, Germaniya Katarlık devletlerde ötküzüldü. Bu, Jungo'nun halkara iqtisat sodu da öz ara mənpəyət yetküzüş həmkarlıq boşluqını üzlüksüz kengaytib, sodunun tənkbun tərəqiyatını ilgiri sürgəllikige guvah boldi. Növətdə xalqara vəziyyət mürəkkəb və kəskin. Şiki ehtiyac yetərlik bolmaslıq məsələsi yenili gəvdilik. İqtisadi tərəqiyat yeni nurğun xəyb xətər və xırıs qıduç kilovatıdır. Lekin, aldınkı 7 aydaki iqtisadının yürüyüşüden karğanda, Jungo iqtisadının muqim buluştun ibaret asasi ritimi özgermedi. Yeni kuvvetinin öz bitilişi, zoru işi, ıslahat, içi vetişinin keni işi, çoğunkırlışı, makro siyasetinin küş çıkırışı, ünümünün üstü gəgişip, Jungo iqtisadının sicil, yenilikka, yaxşı buluşu qarab tərəqi kılışını ilgiri sürüp, 15-ci 5 yılının yaxşı başlanışını tırışıp işqaşırdı. Bu mu dünya iqtisadığa teximi köp Jungo Purusti ilip geledi. Xuddi, Nigeriyada çıkıdığan Quyash gezitinin obzorda etilgandek, kelgüsü de Jungo Purusti 2.0, Yerşar Purusti 2.0 ge aylinip, dünyanı teximi köp paydidin tən bəhrman qalıdı.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdini vatkan, izdiniş dağımı da alığı ilgirli vatkan radyo anıqıcıla. Muşu vaxtınla xeyirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşanlarını parçalımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başvucu Xi Jinping'nin 2021'nin 3. ayının 22. günüden 7. ayının 23. günü geçip olgan ağırlıktaki tarih ögünüp haydını biliş, tarih ögünüp şençini aşırış, tarih ögünüp əhlakını uluğlaş, tarih ögünüp əmliyyat görsütüşki dair bayanlardın özünde. Ve 2021 yılı 9. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiya Mektibinin küzlük okuş mevsimi otur yaş, yaş kadırlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, mühim vazifelerini zimisiga alalaydıgan tayanç ixtisaslı adım buluş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Radyo'nun uçuduzu ile. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 4. ayının 25. günüden 27. günü geçe Guangxi'da teşhürüştü bolğandı kılgan sözünün mühim noktasını anlatımız.

mensup, yeni devirge münasip tarihi tökbelerini tırışıp yartış cahitin terbiyeleş ve yitekleş gerek. İtikat, akide, işenç en yakşı çırtmez doğru. Parti stili paklık kuruluşunu baştan ahırı yakşı tutup, çirikliş kipitin almaydıgan, çirikleşmeydıgan, çirikleşini oylamaydıgan kılıçını bir gövdeleştirip olgı sılcıtış cahitte, Teğimi küp tüzüm karakterlik netice ve teğimi zor idare kılış önüme hasıl kılış gerek.

Radyon uçu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılının 6. ayının 7. günüden 9. günü gece Çinhay'da tevşürüştü bolğandı kılgan sözünün muyum noktasını anlatımız.

Radio anlıkçı dostlar. Tövenden başucu Xi Jinping'nin 2021'li 7. ayının 21. günüden 23. günü geçe Şizan'da təşürüşlü bolğandı kılgan sözünün mühim noktasını anlatımız.

0: Bu yıl partiyamız kurulgallıkının 100 yıllıkı. Bütün partiyada partiya tarihi ügünüş terbiyesi kanat yaydırılıvatıdı. Köpçülükni Merkezi Komitet Partiya Mektibide ügünüşke oralaştırıp, bir kadar sistemlik partiyevilik terbiyesi ve nezriye terbiyesi ilip biriş intayin zörür. Men her kararlılık otları yaş, yaş kadırlarının terbiyeli sınıfının içiliş mürasımı da söz kılıp kilovatı men. Bunun iki asaslık maksat, köpçülük bilen sırdışış, köpçülükke bazı taleplerini koyuş. Birinci, itikatta müstakem partiyaga sadık buluş gerek. Partiya 18. kurultayın bu yan, men partiya azaları kadırla gayi itikadını çıngıtış şartta kayıt tekitildim. Bu meseleni kayıt tekitlişimdeki sebep şu ki, bir mezgil her hıl hata idiye ve mücmel karaçlarının tesiri tüpeyildin, heli köp sandiki partiya azaları kadırla komünistlerinin gayi itikadını yoktup, menfaat kılı berilip gayige ehmiyet vermeydigan. Şahsi heves kılı berilip itikadga ehmiyet vermeydigan bop kaldı. Jongo Komünistik Partiyası kurulgan 100 yıldan boyan baştın ahırı yüksek gaye ve müstekem itikadga ige partiya bulup geldi. Bu gaye itikad del Markizm itikadı. Komünizm uluğvar gayesi. Jongoça sosyalizm orta gayesidir. Gaye itikad, Jongo komünistlerinin manevi tövriki ve siyasi royi. Şunakla partiyanın iştifaklıki birlikini saklaşının ideyevi asası. Men partiyamızın gaye itikadı karta mücmellik kılmasının tılını çaynap oldurmasının belki bayrağımız roşen halda merdanlik bilen ifade bildirişimiz gerek de tekitlep geldim. Kompartiye özünün gay itikadını yoktuplu koysa, onun başka partiyelerden işkandak mahiyetlik perk kalmaydı. Manevi hareketlendirgüş küçü ve manevi reştisini yoktup, teşkilsiz çeçilango topka ayınıp gelip, mağlubiyetlik takdirden keçip kutlanmaydı. Şunu men gay itikad, komünistlerdeki manevi kalçı. Komünistlerde gay itikad bolmasa, manevi cihette kalçı kemlik görülüp, sonak yumuşaklış kesilgi gırıpta bop kalıdı de, mukarrar halda siyasi cihette aynıp gitiş, iktisadi cihette nefsaniyetçilik beriliş, ahlak cihette çükülüşüş, turmuş cihette çirikliş ekvali kilip çıkıdı o dep kayıt tekitildim. Partiye azaları kadırla üçün itkanda, müstekem gayi itkadı buluş, ya ki nam menfaat, şahsi heveslığını koydu buluş, şu adamın ideyevi menzili ve iş hareketini belgeleydi. Partiye azaları kadırla, müstekem gayi itkadı iyi bolgandıla, türlük sınaklağı berdaşlık berip, mezmut mağalaydı, yırakı yürelleydi. Gay itikadı bolmasa, ya ki gay itikadı müstekem bolmasa, boran çapkulağı berdaşlık berelmey, aşkuşluk peyitte, şahsi gerez peyda boludu. Hatta ciddi peyitte, özün çetke alıdı. Real turmuşta, bazı partiye azaları kadırla, manevi cihette püçeklişip, iradi cihette çükülüşüp, mal dünyağı berildi. Pul mal, nam menfaat, rahat paragatni emmidin ela bildi. Aslandaki kişiler hatta partiye ve halık bergen hukukni öz kömüçüge çok tartışının vasıtası kılıbilip, çiriklik patkıgı bitip kaldı. Bulanın hemisi teki tektin itkanda gayi itkat tevrinip kalgallıktın bolgan. Men daim komünistlağı kaz rohiyetin tavlap, ügünüş, pişkir yürgüzüş, kollun işini birleştirişte biliş, işiniş, kılışını birlik keltürüştü, çıntürüş kereyek dep geldim. Bunun da muhimi partiye azaları kadırladın gayi itikadını çıngıttış. Partiye vilikini küçeytişini talep kılış maksat kılıngan. Müstekem gayi itikadını şekillendiriş, bir küçepli vücutu çıkargılı boludugan işemez. Şundakla bir ecir bilalla mengü rahat gördüğün işime emez. O, özü müstəkkəm dəb qarğanqılı müstəkkəm bop qamaydı. Bunun üçün kürəş qılış əməliyyəti də üzlüksüz çınıqış, sınaqladın ötüş gərək. Yəni gəlib bu xız sınaq uzaq müddətlik boludu. Köpallada texirəyimsiz boludu. Onun üçün ömür vayət tırışçalıq körsüçük doğru gəlidi. Sansızlıqan inqilabi qurballa, inqilab yoluqı minib, oldu bilən vətənni, xəliqni qutquzuş üçün həqiqət üstüdə üzlüksüz izdinib, ən axırda markizmni, komunizmni tallıqan. Yıqındı qoyulğan köp qısımlıq televiziya teatri, oyğanğan yıllada partiyimizin dəsləbki məzgildiki rəhbərlərinin boran çapqulluq kürəş vəziyyətdi. Xılmı-xıl məslək aldıda axır qətilik bilən markizmni, komunizmni tallıqallıq ecallıq namayan qılınğan. Onu həmminla körgən buluşanla mümkin. Lida cavab mındaq digən. Kişilik hayatının məqsidi öz hayatını nurlandırış. Lekin hayatını nurlandırış üçün candın kəşmisə bombaydıqan çağlamı boludu. Ali canab hayat həmişə xəxırmallaca qurban buluşdu işbadılınıdı. Lida cavab cəllatının qılıçı aldı da qılçı tizpikməy, Əqqaniyyət yolu da mərdanlik bilən qurban bulub, öz hərkəti arqılıq qayı itqadının təndaşsız müstəkkəm işgəlikini ispatıldı. Partiyanın 100 yıllıq tarixi qaraydıqan bolsaq, milyonluğan partiya əzası qallıq, ayat mamatlıq sınaqladın ötüb, axırgıcı bərdaşlıq bərgən. Sansızlıqan partiya əzası qayı itqadı üçün qimmətlik hayatını təqdim qılğan. Yana bir munchi kishilar japonlik sharoit va rayimsiz kurash davomida g'oya e'tiqodidan tavrinib qolgan. Hatto uning osiylik qilgan. Partiyaning birinchi qurultiyi qatnashgan 13 odam ichida Wang Jinmei, Li Hanjun, Deng Enming, He Shuxing, Chen Tianchu bashaylan qurban bo'lgan. Ba'zilar partiyadan chiqib ketgan. Qin Gongbo, Zhou Fuhai Jangotao üçeylən aynıb partiyaga asili qılğan. Küçlük dolqında tas qılış tarixinin qanuniyyətidir. Xuddi Luşun itqandək axırki məqsədləri oxşaş bolmağalıq üçün yürüş davamıda bəzilə səbtin çəkinib mi ketidu? Bəzilə taşınıb qalıdu. Bəzilə çüşkülüşüb ketidu. Bəzilə xayılı qılıdu. Likin yürüşki dəxlisi yetmisilə Ахырғы барған сірі бұ қошын мұ сап, қылланған қошын бұп қалыды. Яш қадырла шуны есіді чың сақлышы керек ке, ғай итқатны чың әттіш, өмірлік тема. Оның үшін дайым тәрбилінішке, дайым тауылнышқы тоғыр келуді. ғай итқатқа бір өмір ішініш, оның да бір өмір чың тұрыш керек. Алы көңілі қылғанда, ерім елді ваз кешкенде, Hətta əsli məqsidigi asili qılğanda, çoxum çoğun çataq çıxıdı. Qayı itiqatda müstəkkən buluş bilən partiyagi sadıq buluş bir-birgi ziş bağınışlıq. Qayı itiqat müstəkkən bolğandıla partiyagi sadıq bolğılı boludu. Partiyagi sadıq buluş, qayı itiqat müstəkkən bolğallıqnın ən yaxşı yeşimi. Qızıl qıya romanıdiki Liu Ziyang'ın reallıktaki obrazı Liu Guoji, Sichuan'daki bir bay ailede doğulgan bulup, hainin satkullığı bilen kolga ilinip türmege taşlanmıgan. Şipiyolla onunga teşkilatikilen hırar kılıp, partiyadan çıkıp ketkelikini gezdi ilan kılsıla derhal koyuvitidi galıkını etkan. İzik duruşla aldı da, o keskillik bilen ölüp kessem mu, partiya bolsıla ölmeginimgi baraver. Әгер тәшкілгі сатқылы қылсам, айат қалғынымның немі әхметі болсон деп жауап берген. Йолдаш Чиньи, инқылап қылышта әмідің мойымы қатты чың тұрыш дегенні өмірлік дәстур қылған. Нәнчан қозғылыңы да о қошынғы етішелмеген, кейін қатмы-қат қиын өткелләдің бөсіп өтіп, қозғылаңчы қошынны тапқан. Қошын теншін шүйге етіп барғанда аран 800 адам қалған. O, yoldaş cuğdağı həmkarlışıb qoşunni yıqqan, həm də köpçülükke, Ғәлбі қылып зорайған әхвалда қақырыман болуш асан. Мәғлуп болып чекінген вәзиетте қақырыман болуш бәклік қиын. Мәғлубиетні баштын кәчіріп баққан қақырманла әқиқи қақырман есаплыныды. Біз мәғлубиет мәзгіледіке қақырманладың болушымыз керек деген. Партияға садық болуш, маны мұшындақ болуш керек. Мәйлі оңышлық шарайытты болсын, яке оңысыз шарайытты болсын, қатты ниет келіп партияға әгішіп меніш. Өлсімі пұшайман қылмастық керек.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, biz bugünkü gün iş programımızda başvurucu Xi Jinping'in 2021 yılı 3. ayının 22. günüden 7. ayının 23. günü geçip olgan aralıktaki tarih ögünüp kaydını biliş, tarih ögünüp işençini aşırış, tarih ögünüp ahlakını uluğulaş, tarih ögünüp emniyeti körüstüşke dair bayanlardın özünde. Ve 2021 yılı 9. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiye Mektibinin küzlük okuşu mevsimi Otur yaş kadırlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, muyum veziplerini zimmisiga alalaydıgan tayanç ixtisaslardan boluş gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

Bugünkü programımız müşerdaya yaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

kitap köldüm ben. Hazırkı bu ciddi vaqtta çıqır bitip duray. Keyinçe yana ayrım yastamın. Çoğun bop siz cümüş yaqla. Yeni kəyginizde mən sizin ahırgıcı çiriyamay qalamu dəb ənsir gendim. Yerim yılın beri şundaq yaxşı işildiniz. Qanaq, oyluş buldunuz mu? Yeni bir yıl turuşunu iltimas qalamsız, ya ki kitemsiz. Bilmedim hədə, dedim oyunum. Tırnıqım o sumuru kondurup koydu dəb, kitayda vatamsız ya, dəb çaq-çaq qıldı ban hədə. Tırnıqımdın tiyanıqını ağanda şundaq oylugandım. Bırak hazır bu tırnıqım yoktur qilvatı mən. Dedim mən mükülüp oylugınımını yöşürmay. Əmsə yaxş oyluşun. Siz 20 yıl kiyin kəygəndinkin, yeni bir yıl turuşunu iltimas qısınız, təsdiqlənişi mümkün.

Sevimlik radyo anlıgıçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu ozıkı. Çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalitlerine huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu müziki güzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz tuygulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Bir adam çoğun yolda tez ötüşüvatkan avtomobille arası da avtomobil heydep ketip atattı. Kızılçırak kekende 3-5 topçan bir bala avtomobil

derisini çekip onundan tağa gül alamsız dep sordu. Bu beş yüzyan pulunu emdili berip duruşuğa yeşil çırak yenip keynedeki maşinala oldırtıp signal belgeli turdu. Kaysa rengdikisi bosu bolayı vurdu. Dedi o balığı kopallık bile. Bola tez bola. Balış uçakta rahmetsizge efendi dedi edep bile. Yelik kişi azırak mangandın ki balığı kıgan kopallığının hizirlik eskildi de avtomobilini yolunun çetegi tok tutup balının aldığı gelip keçirim sordu. Yeniden beş yüzyan çıkırıp onunla özü yakşı göğen Adem'ge bir tal gül soğuk kılışını eğitti. Bala külüp durup makul boldu. O kişi kaytıp berip avtomobilini kozguvedi, avtomobil zadılı kozgalmadı. Biraza hepileşken dinkin, söreydiğen avtomobil çakırmaktan başka amal kanmağallıkını yızkıldı. O nemi kılarını bilenmeyi turganda, udul tereptin avtomobil söreydiğen bir avtomobil geldi. Bir bala mağı on yuan berip, sizge yardım kılışımını eğitti, dedi şopur kapinkidin düşüp. O yana ma bağakçını sizge berip kuyuşumunu eğitti. Elik kişi bağakçını eğitip, bu bir tal gülge vekillik kılıdu, dep yazılgan hatını köydü. Demek, könlüde oylağalların ızar kılalaydıgan, hem de hatalıkını tüzüçkü cüret kılalaydıgan ademle hakiki akıl ilgilirdir. Bundak ademlerinin samimiyeti aman cevap gerişeleydi. Dünya mihri muhabbet bilen güzeldir. Ken ketken zemin kuyaş nuru bilen ılısa, kişinin kalbi mihri muhabbet bilen ılıktır. Siz birge ılık kalbinizde ataksınız, sizden başkalağı kıgan yakşılıklarınız, Әсіліп қайтыды. Әқиқи мән ағы тойынған яқшылық, мәйлі кіч-кіш болсын, бәяке чоң іш болсын, ұн еңілі сіздің чоң құр мекрі мұхаббетіңіз білән жұғырылған ұллық қалбыңыздыр. Шоң ашқы дейміз, бұ дүния мекрі мұхаббет, яқшылық, миннеттарлық білән күзел. Бұ дәмдіріміз мұхаббетлік күйлі білән техімі күзел.

Sevgili dostlar, turmuş romantikliğe dolgan bulut. Biz her kademde onu baykışımız, turmuşumuzun güzelliğini his kılışımız gerek elbette. Bir istakan kahveni huzurlanıp içiş mi sizge romantik his duyguğunu ataklalaydı. Sımsım yağmurda küllüksüz seyli kılış mı sizge romantikliğe ataklalaydı. Hatta ahire çıraylık yasınıp, Üzünüz yalğız kino görüp gelişmo en güzel romantiklik buluşu mümkün. Üzünüz yaş köygen işini huzurlanıp kılışmo könüllük bir romantika. Yaş köygen kişi bilen didarlaşış, onun muhabbet hikayetini küçüşmo romantika. Cimcit oltırıp hıyalgı çöküşmo güzel bir romantik iş. Muhabbet küyleni yürküğünüz bilen tınışaşmo hiç kim tatıp alamaydıgan romantika. Bizni romantik yes tuyg'uga başlaydigan muhabbatli kuylarimiz programmalarimizda hargiz uzilmaydi. Qiynamasa, bahuzur o'ltirib, naqshalarimizdan davomli huzurlanamiz.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdin, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.